Günaydın sevgili dinleyiciler. Bugün 17 Ağustos. 1999 yılında yaşanan Marmara depremi olarak anılan Gölcük depreminin bıraktığı acı izleri hala taşıyoruz. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz ve hepsini saygıyla anıyoruz. Akdeniz'in batısından TRT Antalya Radyosu'ndan Seher Yeli programıyla bu sabah saat 7'ye kadar sizinleyiz. Programı hazırlayan Aslı Günaydın, teknik yönetimde Hacı İbrahim Çelik ve mikrofonda ben Hatice Aslan Ersan. Programımıza Aşık Veysel'den alınan bir Sivas türküsüyle başlıyoruz. Çiğdem der ki ben Ela'yım. Kubilay Dökmetaş sizinle.

Feraye deri kızın adı Yandım aman esmer yarim. Türkmen kızı katarlamış mayayı, yar yandım esmer yarim. Galip Bilgili ve Raziye Gülten'den alınan bu türküyü Tuğba Ger seslendiriyor.

yazığa doğru uzanıyoruz şimdi. Ahçıyı yolladım Urum eline. Enver Demirbağ'dan alınan bu türküyü Oktay Bora Ertuğrul söylüyor.

Seher Yeli programının da sonuna geldik. TRT Antalya Radyosu'ndan programı hazırlayan Aslı Günaydın, teknik yönetimde Hacı İbrahim Çelik ve ben spikeriniz Hatice Aslan Ersan, güzel bir gün geçirmeniz dileğiyle son türkümüzle veda ediyoruz size. Yol üstünde karakol. Zeynep Cihan sizinle.

0: TRT Türkü.
1: Saat 7.
0: Haberler.
1: Günaydın, ben Büşra Tayırdam. Haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, El Cezire'ye Türkiye'nin dış politika gündemini değerlendirdi. F-35 programına dönüş, Mekke Anlaşması, Suriye, Gazze'deki gelişmelerin yanı sıra AB ile ilişkiler ilişkin mesajlar verdi. Erdoğan, F-35'ler için ABD Başkanı Trump'tan söz aldığını belirterek sözün yerine getirilmesini bekliyorum dedi. Marmara depreminin 27. yılında acılar ve kaybedilen canlar bir kez daha rahmetle anılıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik yayımladıkları mesajlarda 17 Ağustos felaketinde hayatını kaybeden vatandaşları andı. Felaketin acısının milletin hafızasında ilk günkü tazeliğini koruduğunu vurguladı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den terörsüz Türkiye sürecine ilişkin net mesajlar geldi. Türk Gün Gazetesi'nin açıklamalarda bulunan Bahçeli, gizli kapaklı bir pazarlığın ve affın söz konusu olmadığını vurguladı. Terör örgütünün silah bırakıp fiili varlığına son vermesini ön şart olarak nitelendirdi, provokasyon uyarısında bulundu. Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü soruşturması çok yönlü olarak ve titizlikle sürdürülüyor. Soruşturma çerçevesinde aralarında elebaşı Alihan Kuriş'in de bulunduğu 32 kişi tutuklandı. 6 kişi hakkında ise ev hapsi kararı verildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik operasyona ilişkin açıklama yaptı. Suç örgütünün FETÖ benzeri gizli bir mesajlaşma uygulaması kullandığını söyleyen Mustafa Çiftçi, burada suç örgütünün finans kaynaklarına yönelik bir operasyon var. Kesinlikle dindarlara, muhafazakarlara, dini cemaatlere herhangi bir operasyon yok dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, ormanları kasten yakanların yanı sıra ihmal veya tedbirsizlikleriyle yangına neden olanların da adalet önünde hesap vereceğini vurguladı. Suç şüphesi bulunan hiçbir orman yangınının faili meçhul kalmasına müsaade edilmeyeceğini ifade etti. Futbol sahalarında görmek istenilmeyen görüntülerden biri Ankara'da yaşandı. Gençler Birliği Fenerbahçe maçında Fenerbahçe formalı bir çocuğun formasını zorla çıkartan şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliye ev hapsi verildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Gençler Birliği Fenerbahçe maçında Fenerbahçe forması giymesi nedeniyle hedef alınan çocuğu koruyan polis memuruna teşekkür etti. Tribünlerde holiganizme asla geçit vermeyecek, çocuklarımızın huzurunu her daim koruyacağız dedi. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak da hiçbir forma, hiçbir renk, hiçbir rekabet çocuğumuzun kalbinden daha kıymetli değildir dedi. Türk dünyasının tüm renkleri Macaristan'da buluştu. 27'den fazla Türk topluluğundan binlerce kişi Büyük Hun Türk Kurultayı'nda bir araya geldi. TİKA'nın katkılarıyla açılan Hun Türk Çadırı da misafirlerden yoğun ilgi gördü. Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan tarihi Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na ilişkin ABD'den açıklama geldi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, anlaşmanın imzalanmasından büyük memnuniyet duyduğunu belirtti. Büyük, cesur ve önemli bir adım olarak niteledi. Pakistan'ın arabuluculuğunda ABD ile İran arasında imzalanan İslamabad mutabakatı kapsamında ilan edilen 60 günlük ateşkes sona erdi. Görüşmelerin düğümlendiği Hürmüz Boğazı konusunda uzlaşma sağlanamadı. Trendyol Süper Lig'de dün 3 maç oynandı. Sonuçlar şöyle: Başakşehir 2, Kocaeli Spor 0, Ahmet Sportif Faaliyetler 3, Erzurum Spor

gün oynanacak, tek maçla kapanacak. 21.30'da başlayacak ve TRT Radyo 1'den canlı dinlenebilecek mücadelede Samsunspor'la Göztepe Kozlarını paylaşacak. Haberleri sunduk.

0: TRT Türkiye'de sabah.
1: Günaydın sevgili dinleyicilerimiz. Bugün 17 Ağustos Pazartesi. Güzel, mutlu, sağlıklı, bereketli bir hafta dileğiyle programımızı açıyoruz. Hoş geldiniz İstanbul'da İslam Radyosu stüdyolarına sevgili dinleyicilerimiz. Canlı olarak sunduğumuz, sizlere ulaştığımız TRT Türkiye'de sabah başladı efendim. Yayın ekibi olarak hepinizi sevgi, saygı, hürmetle selamlıyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Programı sizler için Nuray Soy'dan hazırladı. Bugün teknik masada teknik yönetmenimiz Servet Sever sesimizi ulaştıracak, ellerine sağlık diyorum. Her ikisinin de bu güzel program için şimdiden spikeriniz ben Muammer Demiröz efendim. Sizlere eşlik edeceğim yaklaşık 3 saat boyunca. Tekrar hoş geldiniz programımızda. Hava ve yol durumunun ayrıntılarına yer veriyoruz malum. Sonrasında da 8'den sonra da zamanımız yettiğince de sizden gelen istek, görüş, dileklere, mesajlara yer vereceğiz. Sevgili dinleyicilerimiz tekrar hoş geldiniz. TRT Türkü'de sabaha Kerkük Erbil türküsüyle sizleri selamlıyoruz. Ahmet Erbilli'den derlenen türküyü Ahmet Tuzlu'dan dinliyoruz. Benim ipek yağlığım var.

Erzincan yöresinden İsmet Macun türküsünü Yüksel Alpdoğan söyledi. Bizim bağlar buradır. Saatimiz 7.14. TRT Türkü'de sabah Sinop yöresinden bir türküyle devam ediyor. Sebahat Karakulakoğlu'nun Münire Tarabuş'tan derlediği türküyü Arzu Akmeşe'den dinliyoruz. Ben giderim Batum'a.

Hale Gür söylediği Tokat türküsüyle sizlerleydi sanatçı. Talip Özkan'ın İsmail Tüccar'dan derlediği türküyle sizlerleydi. Aşağıdan gelen elin galdursun. Saatimiz 7.21. Şimdi programımız Aynur Özen'in söyleyeceği Konya türküsüyle devam ediyor. Muzaffer Sarı Sözen'in Silleli İbrahim'den derlediği türküyü Aynur Özel'den dinliyoruz. Ayağına giymiş Sedef Nalini.

Ülkemizi ve dünyanın pek çok ülkesini tehdit eden orman yangınları, küresel iklim değişikliğinin acı göstergelerinden yalnızca biri. Doğadaki canlı varlığını korumak için bitki örtüsüne, yaban hayatına zarar gelmesini önlemek zorundayız. Çünkü insan hayatı birbirine sıkı sıkıya bağlı bir zincirin halkaları gibi doğadaki diğer canlıların hayatına bağlı. Ağaçlar yoksa ormanlar yok. Ormanlar yoksa yağmur yok. Yağmur yoksa su yok. Su yoksa hayat yok.

0: TRT Türkü.
1: Saatimiz 7.30 sevgili dinleyiciler. Duyurularımızdan önce çok güzel bir türküyle İslam Radyosu Türk Halk Müziği Korosu'nu dinledik. Mersin Silifke türküsüydü. Cavit Erden'in yöre ekibinden derlediği türküyü sizlere sunduk. Çaya vardım, çay bulanık dedi korumuz. Evet.
0: Yol durumu.
1: TRT Türkü'de sabah İstanbul'dan yol durumunun ayrıntılarıyla devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Tem Otoyolu Edirne Batı Kavşağı Gümüşova arasında üst yapı onarım ve yenileme çalışmaları yapılacaktır. Bu kavşaklar arasında kesimler halinde çalışılacak olup şerit daraltma yapılarak trafik diğer şeritlerden verilecektir. Aydın Deniz Otoyolu'nun 10-11. Kilometreleri arasında Aydın istikametinde yapılacak üst yapı çalışmaları nedeniyle sol ve orta şerit araç trafiğine kapatılacak olup ulaşım sağ şeritten kontrollü olarak sağlanacaktır. Beyşehir Seydişehir Antalya yolunun 60-62. Kilometreleri arasında devam eden yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak servis yolundan sağlanmaktadır. Ankara Kırıkkale yolunun 18-22. Kilometreleri arası Kırıkkale Ankara istikameti üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılmış olup ulaşım Ankara Kırıkkale istikametinden iki yönlü gidiş geliş olarak sağlanmaktadır. Adana Osmaniye yolunun 12-13. Kilometreleri arasında Karaçay Köprüsü yapım işi kapsamında yapılacak çalışmalar nedeniyle trafik kontrollü olarak servis yolundan sağlanmaktadır. Kayseri Nevşehir yolunun 59-62. Kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmaktadır. Samsun Çarşamba Terme yolunun 5-6. Kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. Elazığ Malatya yolunun 38-42. Kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. Seydi Kemer Söğüt yolunun 4-49. Kilometreleri arasında saati kaplama onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Ve Çanakkale-Çan yolunun 14-20. Kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır.
0: Yol durumu.

Evet değerli TRT Türkü dinleyicileri, yol durumunun ayrıntılarını aktardıktan sonra TRT Türkü'de Sabah İslam Radyosu'ndan şimdi Deniz Yöresi'nden Özay Gönlüm'ün derlediği türküyle devam ediyor. Özay Gönlüm, Oğuz Doğan Cengiz yorumuyla size sunacağız bu türküyü. Ahmet Yamacı'nın Özay Gönlüm'den derlediği türkü. Evlerinin önü bulgur kazanı.

Havacılar ineceği saatimin gümüşü, İslam Radyosu saz sanatçıları eşliğinde Aziz Şenses söyledi. İzmir Bergama türküsüydü. Muzaffer Sarısözen'in Hüseyin Hayat'tan derlediği türküyü seslendirdi Aziz Şenses. Saatimiz 7.41, TRT Türkü'de sabah Balıkesir yöresinden Ahmet Yamacı türküsüyle devam ediyor. Nazmiye Özgül Coşkun söylüyor. Çay benim, çeşme benim.

Konya türküsüyle Gülcan Kaya'yı dinledik. Yıldız Ayhan'ın yöre ekibinden derlediği türküyle sizlerleydi sanatçı Fırın Üstünde Fırın. Saatimiz 7.48 sevgili dinleyiciler. TRT Türkü'de sabah şimdi Kastamonu türküsüyle devam ediyor. Muzaffer Sarı Sözen'in Aşık Mümin Meydani'den derlediği türküyü söyleyecek sanatçımız İbrahim Can. Varın bakın ak yıldız doğmuş mu?

Kastamonu türküsüyle Sezai Çağdaş'ı dinledik. Saadi Haber Ataman'ın derlediği türküyü seslendirdi sanatçımız Alim Gitme. Saatimiz 7.56 sevgili dinleyiciler. Şimdi sizlere bir türkü daha armağan edelim. Sonrasında hava durumunun ayrıntılarını aktaralım sizlere sevgili dinleyiciler. Şimdi sırada bir Trabzon Maçka türküsü var. Özlem Üngör seslendirecek Cemile Cevher'in Hasan Tunç'tan derlediği türküyü. Sabahtan Kalkar Kızlar.

0: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Ege'nin güneydoğu, Batı Akdeniz'in iç, Doğu Akdeniz'in doğu, İç Anadolu'nun kuzeydoğu ve güneybatı, Batı Karadeniz'in iç, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batı kesimleriyle Orta ve Doğu Karadeniz'in yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Karadeniz'de yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığının genellikle mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, yurdun güneydoğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette,

0: Marmara'nın güneydoğusuyla Kuzey Ege'de kuzeydoğu, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneybatı yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Bölgelerimize göre hava durumu şöyle. Marmara bölgesi, Bursa, Çanakkale ve Kırklareli 31 derece, İstanbul 29 derece. Ege bölgesi, Deniz 34 derece, İzmir 33 derece, Muğla 31 derece, Uşak 29 derece. Akdeniz bölgesi, Adana ve Antalya 33 derece, Burdur 30 derece, Hatay 31 derece. İç Anadolu, Ankara ve Eskişehir 29 derece, Niğde 27 derece, Konya 30 derece. Batı Karadeniz, Bolu 26 derece, Düzce 28 derece, Kastamonu 25 derece, Zonguldak 24 derece. Orta ve Doğu Karadeniz, Amasya 28 derece, Rize ve Trabzon 27 derece, Samsun 29 derece. Doğu Anadolu bölgesi, Erzurum 25 derece, Kars 26 derece, Van 28 derece, Malatya 32 derece ve Güneydoğu Anadolu bölgesi, Diyarbakır 37 derece, Gaziantep ve Mardin 32 derece, Şanlıurfa 35 derece.
1: Hava durumu.
0: Hava durumunun ayrıntılarını da paylaştık sizlerle sevgili TRT Türk'ü dinleyicileri. İstanbul Radyosu'ndan, stüdyolarımızdan canlı olarak sunduğumuz TRT Türk'ü'de sabah şimdi bir Kütahya türküsüyle devam edecek. Bu türküyü Bursa'dan Hasan Uslu ve Yozgat'tan, Yozgat Sorgun'daki Halit Ülger'e armağan ediyoruz. Az sonra da yine isteklerinize devam edeceğiz. Görüşlerinizi paylaşacağız buradan sevgili dinleyicilerimiz. Evet, Gülcan Kaya Aral Bursa'dan Hasan Uslu ve Yozgat Sorgun'dan Halit Ülger için söylüyor sevgili dinleyicilerimiz. Yücel Paşmakçı'nın Hisarlı Ahmet'ten derlediği türküyü söyleyecek Gülcan Kaya Aral. Ben kendimi gülün dibinde buldum.

Karanfil abi gerek. Celal Bakar söyledi sevgili dinleyiciler. Saatimiz 8.13. Mesajlarınıza başlayalım sevgili dinleyicilerimiz. Bakıyorum kimler nereden ulaşmış. Oldukça mesaj var. Paylaşmaya çalışacağız zamanımız yettiğince. Sevgili dinleyicilerimiz, programımıza gösterdiğiniz ilgiden dolayı tekrar teşekkür ederiz. TRT Türkü dostları. İhsan Özdoğan günaydın demiş, dostlarına armağan ediyor. Nevşehir Gülşehir'den aramıza katılmış, teşekkür ediyoruz. Osman İnan Ankara'dan selamlamış, Samsun Vezir Köprü Gölköy'ündeki babasına ve TRT Türkü dinleyicilerine armağan ediyor. İbrahim Özü Doğru günaydın, hayırlı sabahlar, Çorum'dan selamlamış bizi dinleyicimiz. Ailesine ve TRT Türkü dinleyicilerine armağan ediyor. Ahmet Dinçkan Tekirdağ'dan selamlamış. Turan Akman Erkılıç kadim dinleyicilerimizden eksik olmasın. Eskişehir'den selamlamış. Uzunca bir mesajla. Ve bir de türkü isteği var. Zamanımız el verdiğince olursa tabii ki yerine getirmeye çalışalım. Sıradaki türküyü de armağan edelim. Turan Akman Erkılıç ve sevdiklerine. Gültekin Erkılıç Gaziantep'ten selamlamış bize. Sıradaki türküyü ailesine ve dostlarına armağan ediyor. Zeki Özceylan günaydın demiş. Merzifon'dan selamlamış bizi. Arkadaşlarına, yakınlarına armağan ediyor. İbrahim Kaçar Eskişehir'den hayırlı haftalar, hayırlı işler olsun demiş. Teşekkür ediyoruz iyi dilekleri için. Selamlamış bizi Eskişehir'den İbrahim Kaçar. Ona ve sevdiklerine de armağan olsun. Sıradaki türkü. Recep Kalkan Afyon İsçehisar'dan selamlamış. İlyas Aydın selamlamış. Uzunca bir mesajla ona ve sevdiklerine de armağan edelim sıradaki türküyü. Bekir Gültekin Kayseri'den selamlamış. Mutlu günler de olsun demiş. Sıradaki türküyü yayın ekibine ve TRT Türkü dinleyicilerine armağan ediyorum demiş. Bir de Zonguldak Çatırı ağzındaki Adnan ve Turgut Acar Adnan ve Turgut Acar'a armağan ediyor Bekir Gültekin. İdris Şen Giresun Bulancak'tan selamlamış. Aileme ve dostlarıma, İsmet Paşa Mahallesi'ndeki yakınlarıma armağan olsun demiş hemşehrilerine. Rasim Salçık da Orhan ile Altıntaş Mahallesi'nden selamlamış. Sıradaki türküyü TRT Türkü dinleyicilerine, hemşehrilerime ve mesai arkadaşlarıma armağan ediyorum demiş Rasim Salçık. Bakalım kim gelecek mikrofona? Adile Kurt Karatepe sizlerle olacak. Erzurum türküsüyle Galip Özkan'ın Aşık Yaşar Reyhani'den derlediği türküyü söyleyecek. Kömür gözlüm ateşine düşeli.

Muzaffer Sarısözce'nin Haydar Telhüner'den derlediği Erzurum türküsünü Hayal Has söyledi. Mavi Yelek Mor Düğme. Bu türküyü Eskişehir'den kadim dinleyicimiz Turan Akman Erkılıç ve sevdiklerine de armağan ettik. İsteğiydi, yerine getirdik efendim. Armağan olsun, güzel bir hafta olsun. İyi dileklerimizle şimdi mesajlarınıza devam edelim. Ali Yavuz günaydın demiş, Yalova'dan selamlamış bizi. Sıradaki türküyü eşine ve çocuklarına armağan ediyor. Hayırlı yayınlar demiş, teşekkür ediyoruz Ali Yavuz'a. Bayram Gökçen Fethiye'den sevgiler. Sıradaki türküyü eşine Arife Hanım armağan ediyor. Ali Yöntem Bucak'tan selamlamış. Yayın ekibine merhaba demiş, teşekkür ediyoruz. Sıradaki türküyü Bucak Sanayi'deki esnaf arkadaşlarıma armağan ediyorum demiş. Biz de hayırlı işler dileklerimize armağan edelim sıradaki türküyü. Ümit Sağlam Dinar Hacı Beşirli'den selam olsun demiş. Hayırlı yayınlar. Sıradaki türküyü TRT Türkü dinleyicilerine, yayın ekibine ve gurbetteki hemşehrilerime armağan ediyorum demiş. Gülden İbiş İmamoğlu günaydın, iyi yayınlar Denizli'den selamlamış bizi. Uğur Heyberi Isparta Senirkent'ten günaydın. Sıradaki türküyü İzmit'teki dünürüne armağan ediyor. Müjgan Kızılkaya günaydın, iyi sabahlar, sağlıklı günler diliyorum demiş. Erzincan Kemaliye Kozupınar köyündeki yakınlarıma sıradaki türküyü armağan ediyorum demiş. Bir de Almanya Haven'deki kızıma, arkadaşlarıma, TRT Türkü dinleyicilerine armağan olsun demiş. Hamza Gedik Giresun Tirebolu Ataköy'den selamlar, sevgiler, iyi yayınlar demiş, teşekkür ediyoruz. Halil Albayrak Samsun İlk Adım'dan selamlamış bizi, TRT Türkü dinleyicilerine armağan ediyor. Girol Seçil Kara Muğla Yatağı'ndan selamlamış bizi, hemşehrilerine armağan ediyor. Musa Eroğlu'dan bir türkü rica etmiş, eğer zamanımız el verirse yerine getirmeye çalışalım. Kadim dinleyicilerimizden Gürol Seçil Karay'a. Gülten Kaymak Edirne'den İstanbul'a selam olsun demiş. Yayın ekibini selamlamış, teşekkür ediyoruz. Sıradaki türküyü TRT Türkü dinleyicilerine armağan ediyor. Hatice Ünal Acıpayam Kirekçi'den günaydın, iyi yayınlar. Mustafa Telli Kayseri Bünyan'dan günaydın, hayırlı sabahlar demiş. İyi yayınlar, kolay gelsin, eksik olmayınız. Sıradaki türküyü aileme, torunlarıma ve Develi Gümüşören köyündeki akrabalarıma armağan ediyorum demiş Mustafa Telli. Şimdi bakıyorum kim girecek mikrofona. Şimdi İlhan Ertan var sırada. İlhan Ertan Van Erciş türküsüyle sizlerle olacak. Hüsamettin Subaşı türküsü Ah Le Ana, Le Ana.

Saatimiz 8.32 sevgili dinleyiciler. Diyarbakır türküsüyle Kubilay Dökmetaş'ı dinledik. Diyarbakır güzel bağlar. Rüştü Kaygısız günaydın, iyi yayınlar demiş. Selamlamış bizi. Güzel bir gün olsun demiş. Teşekkür ediyoruz. Sıradaki türküyü de armağan edelim dinleyicimize. Selahattin Özdemir günaydın, hayırlı yayınlar. Nisar Yeşilkaya'dan bizi selamlamış. Sıradaki türküyü güvenlik güçlerine ve TRT Türkü dinleyicilerine armağan ediyor. Ömer Akar Yalı Sakarya'dan iyi yayınlar dilekleriyle aramıza katılmış. Ahmet Uzal İzmir Buca'dan selamlamış bizi. Dinleyicimiz Ankara'nın Bağları türkünü istemiş. Zamanımız olursa Yürol Seçil Karada olduğu gibi Musa Eroğlu türküsü istemişti. Zamanımız el verirse yerine getirelim. Ahmet Uzal ve sevdiklerine de sıradaki türküyü armağan ederim. Güray Yılmaz Çanakkale Ezine'den selamlamış. Torunlarına ve TRT Türkü dinleyicilerine sıradaki türküyü armağan ediyor. Osman Çayır İstanbul Ok Meydanı'ndan selamlamış. Ailesine ve yakınlarına, torunlarına armağan ediyor. İlhami Uyar Kocaeli Darıca'dan hayırlı sabahlar. İyi bir, güzel bir hafta olsun demiş. Abdurrahman Aksoy günaydın. Mutlu, huzurlu, güzel bir hafta olsun demiş. Teşekkür ediyoruz. Sıradaki türküyü dostlarına armağan ediyor. Abdurrahman Aksoy. Selim Onay, günaydın, hayırlı sabahlar. Denizli yatağından selam demiş. Tevfik Şentürk, günaydın, huzurlu bir hafta diliyorum demiş. Teşekkür ediyoruz. Hüseyin Erçolak, Afyonkarahisar'dan selamlamış. Sıradaki türküyü yakınlarına armağan ediyor. Murat Odabaşı, günaydın, mutlu sabahlar demiş. Sıradaki türküyü TRT Türkü dinleyicilerine, yayın ekibine armağan ediyorum demiş. Yeni gün ve hafta sağlık bereket getirsin demiş Murat Odabaşı. Teşekkür ediyoruz. Sıradaki türküyü de armağan ediyoruz. Şimdi bir Hatay Antakya türküsü var sırada. Muzaffer Sarı Sözen'in yöre ekibinden derlediği türküyü Ferman Boran Selik'ten dinliyoruz. Al mendili mendili.

Nimet Bülbül söyledi. Nimet Bülbül Niğde türküsüyle sizlerleydi. Nurettin Çamlıdağ'ın Nurettin Bayhan'dan derlediği türküyle mikrofona geldi. Sarı kızın saçları dedi. Veri Özdemir günaydın demiş. Adıyaman'dan selamlamış bizi. Ali Aydoğdu Trabzon'dan merhaba demiş. Aziz Ceviz'i Bilecik Bozüyük'ten selamlamış. Dostlarına armağan ediyor. Mustafa Şiş Konya Güney Sınır'dan merhaba demiş. Salih Kurt Manisa Şehzadeler'den günaydın, hayırlı sabahlar. Yayın ekibini selamlamış. Sıradaki türküyü torunlarına, dostlarına ve yayın ekibine armağan ediyor. Eksik olmayınız. Musa Aytu yeni haftanın herkese başarı güzellik getirmesini de dilerim demiş. Musa Aytu Bartın'dan merhaba demiş. İyi yayınlar dilekleri için ayrıca teşekkür ediyoruz. Fatih Çelebi Kahramanmaraş'tan selamlamış bizi. Erdoğan Avcıbaşı günaydın demiş. Manisa Şamar Köyü'nden bizi selamlamış. Leyla Çabuk Ordu'dan dostlarına armağan ediyor. Şaban Günhan Eskişehir'den selamlamış. Hüseyin Şahin Almanya gelsen Kirşen'den selam olsun demiş. Almanya'dan sevgiler. Bize sıradaki türküyü armağan edelim. Selam olsun diyoruz. Armağan olsun Almanya'ya ve Hüseyin Şahin'e. Turgut Eren Eskişehir'den günaydın, hayırlı sabahlar. İsmail Akgün Trabzon'dan selamlamış. Haşim Barol günaydın demiş. Sakarya'dan TRT yayın ekibine ve TRT türkü dinleyicilerine armağan olsun demiş. Sıradaki türkü Yusuf Ziya Gönen de Konya Çumra'dan selamlamış bizi. Sıradaki türkü TRT türkü dinleyicilerine, hemşehrilerine armağan ediyor. İyi hafta dilekleriyle teşekkür ediyoruz Yusuf Ziya Gönen'e. Sonak Ocak da bizim kadim dinleyicilerimizden malum. Eksik olmasın, her zaman bizi yalnız bırakmaz. Teşekkür ediyoruz güzel dilekleri için. Didim'den merhaba demiş, yayın ekibini selamlamış. Sunak Koçak ve sevdiklerine de armağan edelim sıradaki türküyü sevgili dinleyicilerimiz. Şimdi çok güzel bir türkü var sırada. Özlem Eskimez gelecek mikrofona. İp attım ucu kaldı. Diğer adıyla da Ankara'nın bağları, az önce de dinleyicimiz istemişti. Yerine getirmiş olduk sevgili dinleyicilerimiz. Armağan olsun. Özlem Eskimez söylüyor.

söylediğin varın söylen Urfaniye'ye yarın övmesin. Muğla yatağından Gürol Seçilkara istemişti. Musa Eroğlu'dan bir türkü ve diğer isteyen dinleyicilerimiz de vardı. Yerine getirdik efendim. Ondan önce de Ahmet Uzal İzmir Buca'dan Ankara'nın Bağları türküsünü ve bu türküye başka istekler de vardı. Yerine getirmiş olduk. Sevgili dinleyicilerimiz bakalım. Mesajlarınıza tekrar Ergün Tontu Darende'den hayırlı sabahlar ailesine ve hemşehrilerine armağan ediyor. Yaşar Özdemir günaydın Kütahya Tavşanlı'dan selamlamış bizi. İbrahim Odabaşı Kastamonu Azdavay'dan selamlar sevgiler demiş. Sıradaki türküyü eşi Fatma Hanım'a ve çocuklarına armağan ediyor. Musa Toros Ankara'dan günaydın iyi yayınlar sıradaki türküyü. Yakınlarına armağan ediyor. Serap Çölkuşu günaydın. Zafer Özkara Sakarya'dan selamlamış bizi. Sıradaki türküye ortak olmuş. Yakınlarına, dostlarına armağan ediyor. Hasan Güçlü Konya Kuru'dan selamlamış bizi. Eşine Hava Hanım'a armağan ediyor. Nevzat Akı Yozgat Güzelli'den günaydın. İyi yayınlar. Teşekkür ediyoruz. Sefai Özdemir günaydın. Bartın Çayırköy'den selamlamış bizi. Yasin Doygun günaydın demiş. Manisa Demirci Uluköy ve Üşümüş köylülerine ve yayın ekibine armağan ediyorum demiş. Yasin Doygun teşekkür ediyoruz. Sezgin Daşdemir günaydın. Hayırlı sabahlar Muğla Dalaman'dan aramıza katılmış. Hayırlı yayınlar dilekleriyle teşekkür ediyoruz. Sıradaki türküyü eşime ve çocuklarıma armağan ediyorum demiş. Erdoğan Oktay da bir başka kadim dinleyicimiz Ayas Yumurtalık'tan selam olsun demiş. Sıradaki türküyü dostlarına armağan ediyor. Hasan Yalmancıoğlu İzmir'den selamlamış. Günaydın demiş. Kazım Ülgü Osmaniye Bahçe Bekdemir Köyü'nden sevgiler iyi yayınlar. İsmail Yetişken Karabük Safranbolu'dan selamlar iyi yayınlar. Sıradaki türküyü yayın ekibine ve TRT Türkü dinleyicilerine armağan ediyorum demiş İsmail Yetişken. Teşekkür ediyoruz. Şimdi bir Antalya türküsü var sırada sevgili dinleyiciler. Erol Köker ve Olcay Köker ikilisinden dinleyeceğiz. Cevat Uyanık'ın Mehmet Görgülü'den derlediği türküyle sizlerle sanatçılar. A kızım sana potin alayım mı?

Aslan Paktır hiç kin yoktur özünde. Ankara Çubuk türküsüydü. Baki Kılıç Aslan'dan derlenen türküyü seslendirdi Nursaç Doğan Işık. Saatimiz 9'u 1 dakika geçiyor. Programımızın son saatindeyiz. Osman Köz Termekozluk Mahallesi'nden selamlamış. Soner Koç hayırlı sabahlar demiş. Yayın ekibini selamlamış. İzmir Gaziemir'den sevgili dinleyicilerimiz. Hasan Özkan da İstanbul Çekmeköy'den selamlamış. İyi yayınlar demiş. Soner Koç Ankara'daki yakınlarına ve mesai arkadaşlarına armağan etmiş. Soner Koç. Zeki Gül Eskişehir'den selamlamış. Devreye selam olsun demiş. Türkan Şekerci Kocaeli Gebze'den günaydın. Mehmet Çay Muğla Kavaklıdere Çatak Mahallesi'nden selamlar, sevgiler. Mithat Kaykı günaydın demiş. Edirne Uzunköprü'den selamlamış. Sıradaki türküyü annesi Gülizar Hanım'a ve yakınlarına armağan ediyor. İbrahim Demir Kütahya Tavşanlı'dan selamlar, sevgiler. Sıradaki türküyü dostlarıma ve TRT'nin yayın ekibine armağan ediyorum demiş. Personeline teşekkür ediyoruz iyi dilekleriniz için. İbrahim Demir'e sırada bir Kütahya türküsü var zaten. İbrahim Demir ve sevdiklerine darman olsun diyoruz. İbrahim Kabaoğlu Ayvalık'tan selamlamış. Trabzon Çaykara Taşören Köyü'ne armağan ediyor sıradaki türküyü oradaki yakınlarına. Murat İçsağlam Niğde Kemalhisar'dan günaydın. Sıradaki türküyü eşine armağan ediyor. Şaban Alcı Adana Tufan Beyli'den selamlamış. Hamza Akkurt Samsun 19 Mayıs Ormancık Köyü'nden selam olsun demiş. Sıradaki türküyü ailesine ve şu anda tarlada çalışanlara armağan ediyor. Biz de kolaylıklarla bereketli olsun diyoruz. Armağan ediyoruz sıradaki türküyü. Şimdi Ahmet Turan Şan gelecek mikrofona. Kütahya türküsü dedik Yücel Paşa.

Hava Karakaş söyledi ya, Kırklareli türküsüydü. Abire Süleyman Aga. Ersin Antep istemişti dinleyicimiz. Armağanımız olsun diyoruz. Mesajlarınıza devam edelim sevgili dinleyicilerimiz. Ahmet Arslan günaydın. Çanakkale Biga'dan selamlamış. Önder Tokur günaydın, iyi haftalar, iyi yayınlar. Alaaddin Doğan İzmir Özdere'den selamlamış. Sıradaki türküyü dostlarına ve Kırşehir'deki hemşehrilerine armağan ediyor. Ali Çakır günaydın demiş. Samsun 19 Mayıs'tan selamlamış. Abuş Bakır Hatay Antakya'dan günaydın. İyi yayınlar dileğiyle demiş. Teşekkür ediyoruz. Sıradaki türküyü eşine ve çocuklarına armağan ediyor. Hüsamettin İlbaş Hatay Altınözük Kozkalesi köyünden hayırlı sabahlar. Sıradaki türküyü torunlarıma armağan ediyorum demiş. Zeki Rıdvan Yalçın Rıdvan Ağaoğlu kolay gelsin iyi yayınlar demiş. Anamur'dan selamlamış. Sıradaki türküyü ailesine ve yakınlarına armağan ediyor. Murat İşisağlam Nide Kemerhisar'dan aramıza katılmış, eşine armağan ediyor. Mahmut Üstündağ Isparta Yalbaş Kuyucak kasabasından iyi yayınlar. İsmet Köktü Kayseri Karakimse Mahallesi'nden selamlar, sevgiler. Sıradaki türküyü eşine ve yakınlarına armağan ediyor. Kardeşine, eşine ve yakınlarına armağan ediyor. İsmet Köktü. Salih Akova günaydın demiş. Trabzon Araklı Kayacık köyünden selamlamış. Fahri Özdemir Osmaniye'den selamlamış bizi. Emniyet teşkilatına kolay gelsin demiş ve armağan etmiş sıradaki türküyü. Biz de görevlerinde başarılar, kolaylıklar diliyoruz. Sıradaki türküyü de armağan edelim tüm güvenlik güçlerine ve Fahri Özdemir'e sevdiklerine diyoruz. Hasan Cengiz günaydın. Sıradaki türküyü yakınlarına armağan ediyor. Selahattin Balkan, Manisa Turgutlu Musalar Yeniköy'den selamlamış bizi. Sıradaki türküyü eşine, çocuklarına ve hemşehrilerine armağan ediyor. Hikmet Örs de günaydın, hayırlı sabahlar. Adapazarı Söğütlü'den selamlamış bizi bugün Hikmet Örs. Sıradaki türküyü

Erzurum'daki yakınlarına ve bakıyorum dostlarına, yakınlarına uzunca bir mesaj, dostlarına armağan ediyor Hikmet Öz. Sıradaki türküyü bakıyorum. Şimdi bir Çanakkale Lapseki türküsü var sevgili dinleyiciler. Yaşar Şen'in Nafize Ergin'den derlediği türküyü Şenay Akayren söylüyor. Ayna çaktım yüzüne.

Uzun kabak ne gidersin Engin'e, Kırklareli türküsünü Ali Gürlü yorumuyla sizlere sunduk. Muzaffer Sarı Sözen'in Vasfi Yeçender'den derlediği türküydü. Tuncer Erol Eskişehir'den selamlamış, iyi yayınlar dilekleriyle teşekkür ediyoruz. Fikret İkmen Hacı Bektaş'tan günaydın demiş. Mustafa Fenercioğlu Antalya'dan selamlar, mutlu haftalar. Gürcan Hüsbal Mersin'den selamlamış. Zehra Bıçakçı İzmir'den günaydın. Cengiz Tilkioğlu Muğla Yatağı'ndan aramıza katılmış, iyi yayınlar dilekleriyle sıradaki türküyü arkadaşlarına armağan ediyor, Eyüp Özdemir ve Birkan Özdemir'e. Mustafa Ayla Aydemir günaydın, Ordu Fatsa'dan kucak dolusu selamlar, sıradaki türküyü ailesine armağan ediyor. Bakıyorum Hasan Emre günaydın demiş, sıradaki türküyü hemşire

şehirlerine armağan ediyor. Maksut Tanış Gümüşhane Bahçeli Beldesi'nden aramıza katılmış. Hayırlı yayınlar diliyorum demiş. Teşekkür ediyoruz. Sıradaki türküyü TRT Türkü dinleyicilerine ve yayın ekibine armağan ediyor. Yakup Avcı Beşkaza Yaylası Dont Köyü'nden selamlamış bizi. İyi yayınlar diliyorum demiş. Sıradaki türküyü yeğenine ve arkadaşlarına armağan ediyor. Ramazan Özünlü günaydın. Sıradaki türkü Afyonkarahisar Sandıklı Yumurca Köyü'ndeki babasına ve TRT Türkü dinleyicilerine armağan ediyor. Aydan İsa Beyli'den aramıza katılmış. Kezban Kafalaylı Sabahlar Burdur günaydın. Burdur'dan günaydın. Selamlar. Sıradaki türküyü torunlarıma ve çocuklarıma armağan ediyorum demiş. Ortak olmuş Kezban Kafalı. Emine Atamer günaydın. Güzel bir hafta olsun demiş. Sıradaki türküyü bakıyorum yakınlarına ve TRT Türkü dinleyicilerine armağan ediyor. Emine Atamer Alibaş Dinar'dan selamlamış. Hemşehrilerine armağan ediyor. Serpil Demirci günaydın aydın sabahlar İzmit'ten iyi yayınlar dilekleriyle merhaba demiş. Saffet Can Aslan Ankara'dan selamlamış. Sıradaki türküyü Çorum Osmancık Karalar Güney Köyü'nden yakınına Kadir Aslan'a armağan ediyor ve hemşehrilerine. Behiye Özgür de Uşak Karahalı'dan aramıza katılmış. Sıradaki türküyü TRT Türkü dinleyicilerine ve yayın ekibine armağan ediyor. Eşine Paşalar Köyü'ndeki hemşehrilerine armağan ediyor. Behiye Özgür. Şimdi İcral Akkaplan gelecek mikrofona İstanbul türküsüyle. Daracık sokakları duman bürüdü.

can yoldaşım gel, eşim eşim gel gel, vurulurum gel gel, can yoldaşım gel, eşim eşim gel gel, vurulurum gel gel, can yoldaşım.

Seçkin tutuşu dinledik. Açıl ey ömrümün bari. Saatimiz 9.33 sevgili dinleyiciler. Sabahattin Konal Giresun Dereli Tamdere Yapraklı Yaylası'ndan selamlamış. Kolay gelsin demiş. Zübeyir Yılmaz Hatay Altınözü Koskalis Köyü'nden selam olsun.

Günaydın, hayırlı sabahlar. Sıradaki türküyü hemşehrisine armağan ediyor. Safranbolu'ya armağan ediyor. Safranbolu'daki yakınlarına. Davut Güleç Kayseri'den aramıza katılmış. Sıradaki türküyü torunlarına armağan ediyor. Davut Güleç, iyi yayınlar dilekleriyle teşekkür ediyoruz. Murat Şükür Gebze'den selamlamış bizi. Giresun Çanakçı Çözen mahallesindeki yakınlarına, ailesine armağan ediyor. Şu anda fındık topluyorlarmış. Eşine, oğullarıma, köylülerime armağan ediyorum demiş. Armağan olsun, bereket olsun, kolaylıklarla diyoruz. Armağan ediyoruz sıradaki türküyü Murat Şükür ve yakınlarına, ailesine. Ahmet Özçelik, günaydın, hayırlı yayınlar demiş. Teşekkür ediyoruz. Kadim dinleyicilerimizden aramıza katılmış, eksik olmayınız. Cabir Şahin, Kayseri'den merhaba demiş. Dostlarına armağan ediyor sıradaki türküyü. Mustafa Uyar, Akşehir Cankurtaran Köyü'nden aramıza katılmış. Sıradaki türküyü yayın ekibine ve hemşehrilerine armağan ediyor. Dostlarına Mustafa Uyar. Hacı Ayaz da Giresun Espiye Güzellik Köyü'nden selamlamış bizi. Sıradaki türküyü eşine, çocuklarına ve TRT Türkü dinleyicilerine armağan ediyor. Naim Bostan Anamur'dan selamlamış. Sıradaki türküyü ailesine ve yakınlarına armağan ediyor. İlyas Aydın da Ormanbeyli Köyü Tokat'tan selamlamış bizi. Uzunca bir listeyle sıradaki türküyü dostlarına armağan ediyor İlyas Aydın da. Evet, şimdi çok güzel bir Malatya Arapçiri türküsü var sırada. Turan Engin'in o Davudi Engin sesinden dinleyeceğiz efendim. Dünya umruna meylini verme.

Adana Köprübaşı Seyhan Sultan söyledi, Halil Atılgan'ın Selahattin Sarıkaya'dan derlediği türkü sevgili dinleyiciler. Mesajlarınıza şöyle son bir kez daha göz atalım. Sonrasında veda için karşınızda olacağız sevgili dinleyiciler. Bakıyorum Mustafa Erkılıçoğlu Kocaeli Gebze'den selamlamış. Safranbolu'ndaki esnaf arkadaşlarına armağan ediyor. Biz de hayırlı işler diliyoruz. Sıradaki türkü armağan olsun. Mustafa Atmacık Afyonkarahisar'dan selamlamış. TRT Türkü dinleyicilerine armağan ediyor. Veysel Zan Ankara Çubuk'tan selamlamış. İyi yayınlar dilekleriyle teşekkür ediyoruz. Ümit Kaya Çelebi günaydın, iyi yayınlar. Sıradaki türküyü dostlarına armağan ediyor. Huriye Özer Turan Engin türküsü için teşekkür ederim demiş. Armağan olsun. Niğde'den selamlamış bizi dinleyicimiz. Teşekkür ediyoruz. Bakıyorum. Mahmut Kalın Mardin'den selamlamış. Sıradaki türküye ortak olmuş. Armağan olsun. Adnan Önem de Aydın Efeler'den selamlamış. Dostlarına armağan ediyor. İsmail Hakkı Cansız günaydın. İyi yayınlar. Balıkesir'den selamlamış. İsmail Hakkı Cansız ve sevdiklerine, tüm TRT türkü dinleyicilerine armağan ediyoruz. Şimdi Sevim Seçkin gelecek mikrofona. Gaziantep türküsüyle Ahmet Yamacı'nın yöre ekibinden derlediği türküyü söyleyecek. Bahçelerde Mormeni.

Veda vakti dedik değerli TRT Türkü dostları. Bugün için programımızın sonuna geldik. Yarın sabah bizler yine burada olacağız. Bekleriz efendim İstanbul Radyosu stüdyolarına TRT Türkü'de sabaha. Programı sizler için Nuray Soy'dan hazırladı. Teknik yönetmenimiz Servet Sever. Sesimizi ulaştırdı. Ellerine sağlık diyorum. Her ikisini de bu güzel program için. Spikeriniz ben Muammer Demir Özteşi getirdim efendim. Önce güzel bir gün, sonrasında mutlu, sağlıklı, bereketli bir hafta sizlerle olsun diyorum. Ve Hüsamettin Subaşı ile veda ediyoruz. Van Erciş yöresinden potpourri ile son anda aramıza katılan Zeki Gün, Burdur Esenevler'den, Şaban Dişi İstanbul'dan, onlara da ve sevdiklerine de armağan olsun tüm TRT Türk dinleyicilerine. Hoşçakalın, esen kalın TRT.

0: Bir kelime,
1: bir türkü. Halkın dilinden türkülerin mısralarına düşen kelimeler, bir kelime bir türkü programıyla hayat buluyor. Biliyoruz, bizim sözümüz, türkülerin dili, Anadolu'nun özü oluyor. Öyleyse bu güzel ezgilerimizin dizelerinde şöyle bir gezintiye çıkmaya var mısınız? Bugünkü kelimemiz Rumeli yöresinden evlerinin önü handır türküsünde geçen külhan sözcüğü. Evlerinin önü handır, yanar da yüreğim külhandır diyor türkümüz. Burada geçen külhan geleneksel Türk hamamlarının altında bulunan suyu ısıtmak için ateşin yakıldığı ocak veya kazan dairesi bölümüne verilen addır. Hamam suyunun ısınmasına, buharın yayılmasına sebep külhandır. Divan şiirinde ise aşıkların aşk ateşiyle yanan bedenleri mecazen külhana benzetilir.

Tıpkı türkümüzdeki gibi. Sevdasından yüreği külhana dönmüş kişinin sözlerini duyuyoruz Rumeli türküsünde. Şimdi bu türküyü Sabriye Sayın'ın sesinden dinliyoruz.

0: Dilden türkü sözüne, sözden de sazın teline düşen kelimeleri sizlerle buluşturmaya devam edeceğiz. Program yapımcımız Hafize Batmaz, ben Sezin Zor. Bir kelime bir türkü programıyla tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
1: Bir kelime
2: bir türkü. Saat 10.
3: Haberler.
2: İyi günler, ben Büşra Tayırdam, haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, El Cezire'ye Türkiye'nin dış politika gündemini değerlendirdi. F-35 programına dönüş, Mekke Anlaşması, Suriye, Gazze'deki gelişmelerin yanı sıra AB ile ilişkileri ilişkin mesajlar verdi. Erdoğan, F-35'ler için ABD Başkanı Trump'tan söz aldığını belirterek, sözün yerine getirilmesini bekliyorum dedi. Marmara depreminin 27. yılında acılar ve kaybedilen canlar bir kez daha rahmetle anılıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik yayınladıkları mesajlarla 17 Ağustos felaketinde hayatını kaybeden vatandaşları andı. Felaketin acısının milletin hafızasında ilk günkü tazeliğini koruduğunu vurguladı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den terörsüz Türkiye sürecine ilişkin net mesajlar geldi. Türk Gün Gazetesi'nin açıklamalarda bulunan Bahçeli, gizli kapaklı bir pazarlığın ve affın söz konusu olmadığını vurguladı. Terör örgütünün silah bırakıp fiili varlığına son vermesini ön şart olarak nitelendirdi, provokasyon uyarısında bulundu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Alihan Kuriç suç örgütüne yönelik operasyona ilişkin açıklama yaptı. Suç örgütünün FETÖ benzeri gizli bir mesajlaşma uygulaması kullandığını söyleyen Mustafa Çiftçi, burada suç örgütünün finans kaynaklarına yönelik bir operasyon var. Kesinlikle dindarlara, muhafazakarlara, dini cemaatlere herhangi bir operasyon yok dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, ormanları kasten yakanların yanı sıra ihmal veya tedbirsizlikleriyle yangına neden olanların da adalet önünde hesap vereceğini vurguladı. Suç şüphesi bulunan hiçbir orman yangınının faili meçhul kalmasına müsaade edilmeyeceğini ifade etti. Futbol sahalarında görmek istenilmeyen görüntülerden biri Ankara'da yaşandı. Gençler Birliği Fenerbahçe maçında Fenerbahçe formalı bir çocuğun formasını zorla çıkardan şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliye ev hapsi verildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Gençler Birliği Fenerbahçe maçında Fenerbahçe forması giymesi nedeniyle hedef alınan çocuğu koruyan polis memuruna teşekkür etti. Tribünlerde holiganizme asla geçit vermeyecek, çocuklarımızın huzurunu her daim koruyacağız dedi. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ta, hiçbir forma, hiçbir renk, hiçbir rekabet çocuğumuzun kalbinden daha kıymetli değildir dedi. Türk dünyasının tüm renkleri Macaristan'da buluştu. 27'den fazla Türk topluluğundan binlerce kişi Büyük Hun Türk Kurultayı'nda bir araya geldi. TİKA'nın katkılarıyla açılan Hun Türk Çadırı da misafirlerden yoğun ilgi gördü.

Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan tarihi Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na ilişkin Amerika Birleşik Devletleri'nden açıklama geldi. ABD Başkanı Donald Trump, anlaşmanın imzalanmasından büyük memnuniyet duyduğunu belirtti. Büyük, cesur ve önemli bir adım olarak niteledi. Pakistan'ın arabuluculuğunda ABD ile İran arasında imzalanan İslamabad mutabakatı kapsamında ilan edilen 60 günlük ateşkes sona erdi. Görüşmelerin düğümlendiği Hürmüz Boğazı konusunda uzlaşma sağlanamadı. Gazze'de kalıcı ateşkesin sağlanması için müzakereler sürüyor. Mısır'da görüşmelerde bulunan Hamas heyeti, Trump'ın planının ikinci aşamasına ilişkin yol haritasını kabul ettiğini yineledi. Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada soykırımcı İsrail'in yükümlülüklerini yerine getirmesi istendi. İsrail unsurlarının Gazze'den tamamen çekilmesi gerektiğinin altı çizildi. Spor. Trendyol Süper Lig'de dün 3 maç oynandı. Sonuçlar şöyle. Başakşehir 2, Kocaeli Spor 0, Ahmet Sportif Faaliyetler 3, Erzurum Spor Futbol Kulübü 0, Beşiktaş 1, Eyüp Spor 0. Süper Lig'de ilk hafta bugün oynanacak tek maçla kapanacak. 21.30'da başlayacak ve TRT Radyo 1'den canlı dinlenebilecek mücadelede Samsun Spor'la Göztepe kozlarını paylaşacak. Haberleri sunduk.

yağmurun toprağa kavuşabilmesi, toprak kaymalarının önlenmesi, yeşil alanlarla birlikte gelen temiz hava, ağaçlarla, ormanlarla mümkün. Ormanları koruyamazsak dünyamızı koruyamayız. Ormanları koruyamazsak hayatı koruyamayız. Ormanın yeşiline, gökyüzünün mavisine hasret kalmamak için ormanlarımızı koruyalım.

Yurttan Sesler. Merhaba sevgili dinleyenler. İstanbul Radyosu tarafından hazırlanan Yurttan Sesler programına hoş geldiniz. Bugün 1994 yılında kayda alınan Şef Tuncer İnan yönetimindeki Koro'dan türküler dinleyeceğiz. Koro ilk olarak Ahmet Cevdet Yazıcı'dan alınan Kastamonu yöresinden bir kahramanlık türküsü seslendirecek. Çıkabilsem şu yokuşun başına, ay mı doğmuş, gün mü doğmuş tabancamın kaşına.

Selda Duygulu'yu Safranbolu türküsünde dinliyoruz. İlik düştü yakamdan, kız geliver arkamdan. Böyle sevda mı olur, iste beni babamdan.

kar ateşi, yalan da dünya, koy yansın. Nazlı yârim uykulardan uyansın. Uyansın da gül yastığa dayansın. Yine bir gün ahım var sende daylar. Hüdaverdi Güner'den derlenen Boru Meri türküsünü Şef Tuncer İnan yönetimindeki korodan dinliyoruz.

Canan Şanlıurfa yöresinden bir uzun hava seslendirecek. Sanatçımıza Erdoğan Eskimez bağlamasıyla yol gösterecek. Tükendi nakdi ömrüm, dilde sermayem bir ah kaldı.

Şef Tuncer İnan yönetimindeki Koro'nun seslendireceği son türkü Çorum yöresinden. Dost kıyılardan, mercandan, ben de geçtim bu candan.

Toplumumuzu ulus yapan en önemli yapı taşlarından biridir Türkçemiz. Bin yılları aşan geçmişiyle zengin söz varlığı, güçlü anlatım olanakları, tadı ve ahengiyle bir dünya dilidir. Ata armağanı, ortak mirasımız olan Türkçe, ezelden ebede var olacaktır.

İki solisten türküler. Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. İstanbul Radyosu'nda hazırladığımız İki Solisten Türküler programından herkese sevgi ve selamlar. Programı hazırlayan Kerem Bulut, mikrofonda Pınar Kundakçı Temel. Bugün sanatçılarımız Mine Yalçın ve Soner Özbilen'den türküler dinleyeceğiz. İlk olarak Aşık Musa Aslan'dan alınan ve Muzaffer Sarı Sözen'in derlediği bir Amasya türküsü ve ardından Aşık Meftuni'den alınan Malatya yöresine ait bir ezgiyle sanatçımız Mine Yalçın'ı dinliyoruz.

Şimdi de Nevzat Güyer'den alınan ve Neriman Tüfekçi'nin derlediği bir Edirne türküsü ve sonrasında Recep Nal'ın, Tevfik Ergin ve Sabri Gençer'den alınan ve kendisinin derlemiş olduğu bir Rumeli türküsüyle sanatçımız Soner Özbil'ini dinliyoruz.

Programımızda Sivas yöresine ait Aşık Veysel'in bir türküsünü dinliyor, ardından Tokat'a doğru uzanıp yöre ekibinden alınan ve Talip Özkan'ın derlediği bir ezgiyle Mine Yalçın'a kulak veriyoruz.

Son olarak Yüre ekibinden alınan bir Orta Anadolu türküsüyle sanatçımız Soner Özbilin'in yorumunu dinliyoruz. Bir sonraki İki Solisten Türküler programında tekrar buluşuncaya dek hoşça kalın.

0: Saat 12.
1: Haberler.
0: İyi günler, ben Büşra Tayırdam. Haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, El Cezire'ye Türkiye'nin dış politika gündemini değerlendirdi. F-35 programına dönüş, Mekke Anlaşması, Suriye, Gazze'deki gelişmelerin yanı sıra AB ile ilişkileri ilişkin mesajlar verdi. Erdoğan, F-35'ler için ABD Başkanı Trump'tan söz aldığını belirterek sözün yerine getirilmesini bekliyorum dedi. Marmara depreminin 27. yılında acılar ve kaybedilen canlar bir kez daha rahmetle anılıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik yayınladıkları mesajlarla 17 Ağustos felaketinde hayatını kaybeden vatandaşları andı. Felaketin acısının milletin hafızasında ilk günkü tazeliğini koruduğunu vurguladı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den terörsüz Türkiye sürecine ilişkin net mesajlar geldi. Türk Gün Gazetesi'nin açıklamalarda bulunan Bahçeli, gizli kapaklı bir pazarlığın ve affın söz konusu olmadığını vurguladı. Terör örgütünün silah bırakıp fiili varlığına son vermesine ön şart olarak nitelendirdi, provokasyon uyarısında bulundu. Adalet Bakanı Akın Gürlek, vatandaşların inançlarını ve dini duygularını istismar ederek suç işleyen ve bu yolla haksız kazanç elde eden yapılara karşı gerekli adımların atıldığını belirtti. Alihan Kuriç suç örgütü soruşturmasının bu anlamda yürütülen mücadelenin bir örneği olduğunu söyledi. Futbol sahalarında istenilmeyen görüntülerden biri Ankara'da yaşandı. Gençler Birliği Fenerbahçe maçında Fenerbahçe formalı bir çocuğun formasını zorla çıkartan şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliye ev hapsi verildi. İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında bugün ikinci duruşma yapılacak. Davanın 9 Mart'ta başlayan ilk duruşmasında toplam 64 oturum yapıldı. 40 günlük aranın ardından başlayacak ikinci duruşmanın oturumlarında etkin pişmanlık ifadesi veren sanıklarla tutuksuz sanıklar savunma yapacak. Davada Ekrem İmamoğlu 143 eylemden sorumlu tutuluyor. İddianamede suç örgütünün kamuyu yaklaşık 160 milyar lira ve 24 milyon dolar zararı uğrattığı öne sürülüyor. Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan tarihi Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na ilişkin Amerika Birleşik Devletleri'nden açıklama geldi. ABD Başkanı Donald Trump, anlaşmanın imzalanmasından büyük memnuniyet duyduğunu belirtti, büyük, cesur ve önemli bir adım olarak niteledi. Pakistan'ın arabuluculuğunda ABD ile İran arasında imzalanan İslamabad mutabakatı kapsamında ilan edilen 60 günlük ateşkes sona erdi. Görüşmelerin düğümlendiği Hürmüz Boğazı konusunda uzlaşma sağlanamadı. Gazze'de kalıcı ateşkesin sağlanması için müzakereler sürüyor. Mısır'da görüşmelerde bulunan Hamas heyeti, Trump'ın planının ikinci aşamasına ilişkin yol haritasını kabul ettiğini ileledi. Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada soykırımcı İsrail'in yükümlülüklerini yerine getirmesi istendi. İsrail unsurlarının Gazze'den tamamen çekilmesi gerektiğinin altı çizildi. Spor. Trendyol Süper Lig'de dün 3 maç oynandı. Sonuçlar şöyle. Başakşehir 2, Kocaeli Spor 0, Ahmet Sportif Faaliyetler 3, Erzurum Spor Futbol Kulübü 0, Beşiktaş 1, Eyüp Spor 0. Süper Lig'de ilk hafta bugün oynanacak tek maçla kapanacak. 21.30'da başlayacak ve TRT Radyo 1'den canlı dinlenebilecek mücadelede Samsun Spor'la Göztepe kozlarını paylaşacak. Haberleri sunduk.

Türkülerle gün ortası. İzmir Radyosu'ndan hepinize merhaba değerli dinleyicilerimiz. Günün tam ortasında Anadolu'nun samimi ve derin türküleriyle sıcak bir İzmir öğleninden selamlıyoruz sizleri yine. Program yapımcımız Seda Arslan Şavural, teknik yönetmenimiz Erkan Gökçeli ve ben Leyla Köselerli saat başına kadar gönlünüzden geçenlere ses olmaya çalışacağız. İlk türkümüzü Nazlı Öksüz söylüyor. Muzaffer Sarı Sözen'in Sıdıka Şerbetçi'den derlediği bu güzel türkü Altın Tas'ta Gül Kuruttum.

Türkülerle gün ortasında şimdi de Rüstem Avcı'nın sesinden bir Muzaffer Sarı Sözen türküsü dinliyoruz. Ali Şimen'in Kaşları Kare.

Haftanın ilk programı Türkülerle Gün Ortasında, şimdi de Şükriye Tutkun'u dinliyoruz. Bu kez Rüstem Avcı'nın derlediği bir türkü. Zilli de maşadar buka, ne davul ister ne zurna.

0: TRT Türkü.
1: Türkülerle gün ortasına şimdi de güzel bir sevda türküsüyle devam ediyoruz. Kırık Havalar yönünden memleketimizin en çok türkü derlenmiş illerinden biri olan Erzurum yöresinden alınan bu güzel türküyü Musa Eroğlu seslendirecek. Kömür gözlüm ateşine düşeli, Didem gam yaş döker, dil imdad eyler.

Saatler 12.28'i gösterdi bile, türkülerle olan birlikteliğimize şimdi de Zekeriya Bozdağ'dan alınan bir türküyle devam ediyoruz. Kubat'ın sesinden dinliyoruz. Nar ağacı narsız olur mu? Yiğit olan gülüm yarsız olur mu?

Sevgili türkü dostlarımız, Ankara folklorunda halk müziği ve geleneksel oyunlar genellikle iç içedir. Bu nedenle yöre oyunlarının büyük bölümü türkü eşliğinde oynanır. Ankara yöresinde toplumsal yaşamda önemli bir eğlence öğesi olan ve cümbüş diye adlandırılan söyleşi toplantılarında halk müziğinin oluşup yaygınlaşmasına katkısı gerçekten çok büyüktür. Şimdi dinleyeceğimiz ve çoğumuzun bildiği bu güzel türkü de Ankara yöresinden hareketli bir türkü. Sümer Ezgi seslendiriyor. Misket.

0: TRT Türkü.
1: Türkülerle gün ortası birbirinden güzel türkülerle devam ediyor. Şimdi de solistimiz Nilgün Kızılcı'nın sesinden Çek Deveci Develeri adlı türküyü dinliyoruz.

Adana Köprübaşı, otur saraya karşı, gel beraber gezelim dosta düşmana karşı. Bu güzel türkü Adana yöresinden Halil Atılgan'ın derlediği. Bu güzel türküde ise Arzu Akmeşe'yi dinliyoruz şimdi de.

Merhaba sevgili dinleyenler, merhaba TRT Türkü dostları. TRT Erzurum Radyosu stüdyolarında Bizim Eller programıyla türkü yolculuğumuz başlıyor. Bugün bu yolculuğu Serap'tan hazırladı. Emre Fidan sesimizi ulaştırıyor. Mikrofonda spikeriniz ben Ömer Ergedik. Türkü yolculuğumuzun ilk durağı Kerkük oluyor sevgili dinleyenler. Münevver Özdemir söylüyor. Cevrevin kulpu purpurma.

0: TRT Türkü.
1: Süleyman Hatun'un derlediği türküyü Şerife Hatun söylüyor. Erzincan yöresine gidiyoruz. Meşenin tepesinde.

0: TRT Türkü.
1: Saatimiz 13.14'ü gösteriyor. Canlı yayınımız Gürkan Özpeker'in sesiyle Iğdır yöresine ait bu türküyle devam ediyor. Bahçelerde barım var.

Bahçalarda barın var, bir ay var, bir narın var. Bahçalarda barın var, bir ay var, bir narın var. Gelen kaş kara gözlü, hoş bakışlı yarın var. Gelen kaş kara gözlü, hoş bakışlı yarın var. Beri gel kara gözlü. Gel gel kara gözlü bağrımda, yara göz derdime sen çara göz. Beri gel kara göz. Gel gel kara göz bu bağrımda, yara göz derdime sen çara göz. Beri

Gözün kesme gözümden, hekatından özümden. Gözün kesme gözümden, hekatında sözümden. Yar yadınan oynaşır, aklım gitti özümden. Yar yadınan oynaşır, aklım gitti özümden. Geri gel kara göz, gel gel kara göz, bu bağrımda yara göz, derdime.

0: TRT Türkü.
1: Sevgili dinleyenler, Zehra Ganioğlu'nun sesiyle devam ediyoruz şimdi. Denizli yöresine gidiyoruz. Ben bir yeşil fenerim.

0: TRT Türkü.
1: Sevgili dinleyenler, birlikteliğimize şimdi de Mehmet Dört Kardeş sıra arkadaşlarının sesiyle bu güzel türküyle devam ediyoruz. Diyarbakır'a gidiyoruz. Delalım.

0: TRT Türkü.
1: Sevgili dinleyenler, TRT Erzurum Radyosu stüdyolarından sunduğumuz Bizim Ellerde şimdi Muğla yöresine gidiyoruz. Muzaffer Sarı Sözen'in derlediği türküyü Adile Kurt Karatepe söylüyor. Ben susadım, sular isterim.

Saatimiz 13.33'ü gösteriyor. Canlı yayınımız Yavuz Bingöl'ün sesiyle Elazığ yöresine ait bu türküyle devam ediyor. Ne feryat edersin divane bülbül.

Sevgili dinleyenler, TRT Erzurum Radyosu stüdyolarından sunduğumuz Bizim Ellerde şimdi birlikteliğimize Semra Bağcı'nın sesiyle devam ediyoruz. Elazığ yöresine gidiyoruz. Bülbülüm bağ gezerim.

0: TRT Türkü.
1: Sevgili dinleyenler, birbirinden güzel türkülerle diyar diyar, yöre yöre dolaştık. Veda vaktine ulaştık. Bugün türkü yolculuğumuzu Serap'tan hazırladı. Emre Fidan sesimizi ulaştırdı. Mikrofonda spikeriniz ben Ömer Ergedik, sizlerleydik. Huzurlarınızdan Songül Karlı'nın sesiyle ayrılıyoruz. Ay gibi yar. Hoşçakalın.

0: Saat 14.
1: Haberler.
0: İyi günler sayın dinleyiciler. Spikeriniz ben Hakan Yılmaz. Haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, El Cezire haber kanalına Türkiye'nin dış politika gündemini değerlendirdi. Açıklamalarında F-35 uçağı programına dönüşle Mekke Anlaşması, Suriye ve Gazze'deki gelişmelerin yanı sıra Avrupa Birliği ile ilişkiler konusunda da mesajlar veren Erdoğan, F-35 uçaklarının satışı için Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'tan söz aldığını belirterek sözün yerine getirilmesini bekliyorum dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 17

dakikası, Türk siyasetinin başarısı inşallah da topyekun milletimizin eseri olacaktır dedi. Devlet Bahçeli, provokasyon girişimlerine karşı da dikkatli olunması çağrısı yaptı. Rize'de Ayder Yaylası'na ulaşımı kolaylaştıracak Çamlıhemşin tünelli geçişi hizmete açıldı. Projenin açılışını yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, tünelin Ayder Yaylası'na giden yolu daha güvenli ve konforlu hale getireceğini belirterek, yolumuz tamamlandığında seyahat süresi 20 dakika kısalacak dedi. İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasında bu kez de ateşkes karmaşası yaşanıyor. Washington'la Tahran arasında 17 Haziran'da imzalanan 60 günlük geçici ateşkes bugün itibariyle sona erdi. Ateşkesin uzatılıp uzatılmayacağı konusunda taraflardan gelecek açıklamalar merakla bekleniyor. Hürmüz Boğazı'ndaki egemenlik konusundaki anlaşmazlık dünya ekonomisinde maliyet baskısını artırdı. Petrol ve doğalgaz fiyatlarındaki hareketlilik nedeniyle küresel ölçekte enerji, üretim, navlun ve sigorta maliyetleri yükselişe geçti. Sürecin uzaması halinde birçok ülkenin enflasyonla mücadelede zora girebileceği, küresel büyümenin daha da zayıflayabileceği belirtiliyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, ilk başkanlık döneminde birkaç kez görüştüğü Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'la iyi ilişkilerine vurgu yaptı. Trump, İran Savaşı'nda ülkesine destek vermeyen Güney Kore ile yapılacak askeri tatbikatın kapsamınınsa büyük ölçüde daraltılması talimatını verdi. Güney Kore olarak da bilinen Kore Cumhuriyeti'nin başkenti Seul'den, Güney Kore, Amerika Birleşik Devletleri ile Kuzey Kore arasında anlamlı diyalog umuyor açıklaması geldi. Açıklamada Seul'ün iki ülke arasında arabulucu olmaya da hazır olduğu ifade edildi. Otomotiv sektörü ihracattaki liderliğini sürdürüyor. Yılın ilk 7 ayında sektörün ihracatı 24 milyar 400 milyon dolar oldu. Bu dönemde 542.401 araç ihraç edildi. Toplam otomotiv üretimi ise 767.000 adedi aştı. İstanbul Havalimanı bir kez daha rekor kırdı. Havalimanı dün 1739 uçuş ve 290.287 yolcuyla Türkiye ve Avrupa'da tüm zamanların en yüksek günlük uçuş ve yolcu sayısına ulaştı. Yeni haftada yurdun kuzey kesimlerinde yağış aralıklarla sürecek. Yarından itibaren iç ve güney bölgelerde yağış azalacak. Çarşamba ve perşembe günlerinde ise Marmara ve Karadeniz bölgeleri yeni bir yağışlı sistemin etkisine girecek. Hava sıcaklığı hafta ortasında yurt genelinde birkaç derece artacak. Trendyol Süper Lig'in ilk haftası bu akşam oynanacak maçla kapanacak. Saat 21.30'da başlayacak mücadele Samsunspor Göztepe'yi konuk edecek. Maç TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak. Sayın dinleyiciler, haberleri dinlediniz.

Çoğumuzun gönül dünyası türkülerle beslenir. Türküler herkesin gönlünde bazen ilkbahar rüzgarları estirir, bazen de sonbaharı yaşatır. O sihirli nameler hangi dilde söylenirse söylensin, herkes onun dilinden anlar aslında. Bu yüzdendir ki türkülerin dili dünyanın ortak dilidir ve bütün dillerden daha etkilidir. Türküler gönül dünyasının kapılarını bize sonuna kadar açar ve türküler sayesinde yeni gönüller kazanılır. Biz de sizin için seçtiğimiz birbirinden seçkin türkülerle yine her zaman olduğu gibi bugün de gönül dünyanızın kapısını çalmak niyetindeyiz değerli türküseverler.

Türkü Diyarı programına hoş geldiniz sevgili türkü severler. Dostluğun ve kardeşliğin şehri Diyarbakır'dan sesleniyoruz size. İyiliklerin, güzelliklerin sevgiyle, türkülerle beslendiği bu güzel günde gönlünüzün de sevgiyle dolup taşmasını dileyerek Türkü Diyarı program ekibimize takdim ediyoruz. TRT Türkü'de yayınlanan TRT GAP Diyarbakır Radyosu yapımı Türkü Diyarı programını sizin için Soner Emre hazırladı. Bu güzel birlikteliğe sesiyle katkı sağlayan sunucunuz ben Aslı Hocaoğlu. Yayını radyolarınıza ulaştıran teknik yönetmen arkadaşlarımız Uğur Ekmekçi Mahmut Bayhan'la birlikte diyoruz ki dinlemekte olduğunuz Türkü Diyarı programına ve sonsuz dostluğumuzun simgesi radyomuza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Programımızda ilk olarak sizi Şark Bülbül'ü Celal Güzel Ses'ten alınan Diyarbakır türküsünde Şükriye Tutkun'la buluşturuyoruz. Meclisinde mail oldum ben bir kaşık araya, yok mu tabip semtinizde merhem ede yaraya? Kadimkent Diyarbakır'ımızın dar sokaklarından yankılanan bu güzel ezgi sadece çok büyük bir sevdanın değil, yüreğe düşen dermansız bir sızının hikayesini dile getiriyor. Sevdiceğini ilk kez mecliste görüp gönül verdiği o kaşık aranın aşkıyla yanıp kavrulurken ne tabip bulabilir derdine dermanı ne de merhem olur yarasına. Çaresizlik büyüdükçe bu büyük sevdanın haykırışı başı dumanlı dağlara ulaşır usul usul. Biz de dağ gibi büyüyen tüm dertlerin bitmesini ve bütün sevdalıların mutlu olmasını dileyerek sanatçımıza kulak veriyoruz.

Suda balık yan gider, açma yaram kan gider. Yaralıyam bana değme, baygınam gel gönlüm eyle. Muzaffer Sarı Sözen'in Hayriye Temiz Kalp'ten derlediği Erzurum yöresine ait bu türküyle sizleri Seyhan Orhan'la buluşturuyoruz sevgili dinleyenler.

Bazı türküler sadece söylenmez. Bir ömrün hasretini kavuşamayan sevdaların en ağır yükünü taşır. Gönlüm ataşlara yandı gidiyor türküsü de rivayete göre sevdiğine bir türlü kavuşamayan bir aşığın yüreğinden kopan feryadı dile getirir. Aradan geçen onca zorlu yıllara rağmen acısı hala ilk günkü gibi hissedilir. Çünkü sözler değişmez, duygular da hiç ama hiç eskimez. Kim bilir, belki de bir hüzün bazen tek bir ezgiye sığar. Ben bu yıl yarimden ayrı düşeli, her günüm bir yıla döndü gidiyor. Yine zindan oldu dünya başımı, gönlüm ataşlara yandı gidiyor. Ömrüm boş hayale kandı gidiyor. Sanatçımız Orhan Akalmaz, ayrılığın, özlemin ve kavuşamamanın hüznünü taşıyan bu anonim halk türküsüyle beraberliğimize katılıyor.

0: TRT Türkü.
1: Bazı türküler vardır, en leziz haliyle dilimize pelesenk olur. Şimdi sizleri buluşturacağımız türkü de bunlardan biri. Dağlara çen düşende, bülbüle gam düşende, ruhum bedenden oynar, yadıma sen düşende. Sevmenin, sevilmenin ve ayrılık hasretinin en saf duygularını dile getiren Sabir Mirzaev'e ait bu güzel Azerbaycan türküsünü sanatçımız Tuğba Ger tüm sevenler için yorumlayacak.

Şimdi dinleyeceğimiz ezgi de bu duyguları barındıran bir sevda türküsü. Ömer Şan'dan alınan Ali Çöken'in derlediği Orta Anadolu türküsünü arşiv kaydımızdan Bozkır'ın tezenesi Neşet Ertaş'tan dinliyoruz. Bağa gel, bostana gel, gülleri destele gel. Eğer anan salmazsa yalandan hastalan gel.

Türküler duygularımızın en iyi ifade biçimidir değerli dinleyenler. Dertlerimizi, sevinçlerimizi, aşk acımızı paylaşabileceğimiz en iyi dosttur türkülerimiz.

Sevgili dinleyenler, GAP Diyarbakır Radyosu yapımı Türkü Diyarı programında şimdi de sizleri halk müziğimizin güçlü, yanık ve kadife sesi Münevver Özdemir'in o muazzam yorumuyla buluşturacağız. Sanatçımız Musa Kaldı'dan alınan hareketli türküyle beraberliğimize katılacak. Susuzam çölde, bülbülem gülde, huzur buluram balıklı gölde. Buram buram tarih kokan bu güzel eseri dinlerken Şanlıurfa yöresinin o kendine has ritmini, hüznünü ve coşkusunu hissedeceğiz. Kim bilir, belki de bu türkü eşliğinde kendimizi Şanlıurfa'nın dar sokaklarında ve kalabalık çarşılarında bulacağız.

Şu karşıki dağda kar var, duman yok. Benim sevdiceğim de din var, iman yok. Vardım baktım, nazlı yârim evde yok. Ver benim sazım efendim, ben gider oldum. Süremedim lavantayı, konsola koydum. Ne güzel bir Hatay türküsüdür bu. Bir anda hüzünlendirir, sevdaya salar insanı. Söz uçar derler ya, aslında türkülerin sözü hiçbir zaman uçmaz. Gönlümüzün en derin yerlerinde her zaman saklı kalır. Söz uçar yazı kalır derler, bazen hatırlanmaz belki. Fakat eldeki saz, gönüldeki ince sızı, konsoldaki lavanta buharlaşmaz. Gökyüzünün bir yerlerinde asılı durur bu güzel türkü eşliğinde. Muzaffer Sarı Sözen'in derlediği bu Hatay türküsünün nameleri, halk müziğinin değerli ismi Hüseyin Turan'ın duru sesiyle birleşecek. Siz de dayanamayıp bu türküye eşlik ederken belki de yüzünüzde minicik bir hüzün oluşacak.

0: TRT Türkü.
1: Bazı türküler sadece dinlemek için değil, hissedilmek içindir değerli türkü severler. Çünkü bir ezginin gerçek değeri sadece notalarında ve etkileyici sözlerinde gizli kalmaz. Dinleyenin kalbine de dokunur usul usul. Eğer bir türküyü dinlerken bir an durup özlediğiniz birini hatırladıysanız, içinizden sessizce derin bir ah geçtiyse ya da kalbinizde tarifi imkansız derin bir duygu uyandıysa, işte o türkü tam yerine ulaşmış demektir. Şimdi sizleri buluşturacağımız türkü de bu duyguları barındırıyor. Köprüden geçti gelin, saç bağın düştü gelin, eğil bir yol öpeyim, gençliğim geçti gelin. Merhum Neşet Ertaş'ın kaynaklık ettiği ve buram buram Anadolu kokan Kırşehir yöresine ait bu türküyü Zara'nın kendine has yorumuyla dinliyoruz. Dileriz bu türkü her dinleyenin yüreğine kendi hikayesinden bir iz bırakır.

Değerli türkü severler, şimdi de Zafer Albayrak'ın seslendireceği Muazzez Türing'den alınan Muş yöresine ait bir türküyle buluşturacağız sizleri. Mektebin bacaları ders verir hocaları, kim yarimi sorarsa odur birincileri.

TRT GAP Diyarbakır Radyosu tarafından hazırlanan Türkü Diyarı programında şimdi de Serpil Efe'nin seslendireceği Türkü Demeti ile sizleri baş başa bırakıyoruz.

Sevgili dinleyenler, TRT GAP Diyarbakır Radyosu'nun sevilen programı Türkü Diyarı'nın bugün de sonuna geldik. Yarın 14 kısa haberleri sonrası yeni türküler eşliğinde yeniden buluşuncaya dek huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Ekibimizi bir kez daha hatırlatalım ama. Programımızı sizler için Soner Emre hazırlamıştı. Ana kumanda masasında sesimizi size ulaştırdı teknik yönetmen arkadaşlarım Uğur Ekmekçi ve Mahmut Bayhan. Mikrofonda ben Aslı Hocaoğlu sizlerle birlikteydim. Son olarak güzel bir türkü ile sizleri baş başa bırakacağız. Sevgili dinleyenler ve Ömer Akpınar'ın derlediği bir Giresun türküsü ile sizlere el sallıyoruz. Zeynep Başkan söyleyecek. Aa sarım balını da gel salını salını. Adam cebinde taşır senin gibi gelini. Hoşçakalın.

0: Karadeniz'den.
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Türkü'de Karadeniz'den programıyla sizlerle birlikteyiz. Trabzon'a hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yapımcımız Yiğit Yavuz, teknik yönetmenimiz Ebru Kılıç ve mikrofon başında ben Özgül Kömürcü. İlk türkümüzle sizleri buluşturacağız. Grup Mavi Göç bizlerle. Moçkar.

Yolculuğumuza bir Karadeniz türküsüyle devam ediyoruz. Hasan Tunç'tan derlenen türküyü Erdal Bayrakoğlu seslendiriyor. Türkü Değirimsağı.

Kazım Koyuncu'nun sesinden dinledik sevgili dinleyicilerimiz. Saatlerimiz 15.19. Karadeniz'den yolculuğumuz devam ediyor. Şimdi de sözleri Karacaoğlan'a ait türküyü Sabahat Akkiraz'dan dinleyeceğiz. Seher Yıldızı.

Sözler Yunus Emre'ye ait. Metin Yılmaz bestelemiş. Arzu Görücü seslendiriyor. Gel gör beni aşk neyledi.

Mehmet Maksutoğlu'ndan dinledik. Kapısının önünde yeşiller pazıları. Saatlerimiz 15.38. Şimdi de sizleri Edirne yöresine götürüyoruz. Nursaç Doğanışık seslendiriyor. Bakkallar satıyor kara üzüm. Yalvardım, yalvardım, geçmedi sözüm.

Son türkümüzü Coşkun Gök'ten dinleyeceğiz. Mayıs ayı gelende. Yapımcımız Yiğit Yavuz, teknik yönetmenimiz Ebru Kılıç ve mikrofon başında ben Özgül Kömürcü. Güzel bir gün diliyoruz sizlere. Hoşçakalın.

0: Saat 16.
1: Haberler.
0: İyi günler sayın dinleyiciler. Spikeriniz ben Hakan Yılmaz. Haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, El Cezire haber kanalına yaptığı açıklamada Türkiye'nin dış politika gündemini değerlendirdi. Açıklamalarında F-35 uçağı programına dönüşle Mekke Anlaşması, Suriye ve Gazze'deki gelişmelerin yanı sıra Avrupa Birliği ile ilişkiler konusunda da mesajlar veren Erdoğan, F-35 uçaklarının satışı için Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'tan söz aldığını belirterek sözün yerine getirilmesini bekliyorum dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Suriye'ye ziyaret mesajı verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 14 yıl önceki en kısa zamanda Şam'a gidecek, oradaki kardeşlerimizle muhabbetle kucaklaşacağız. O gün de yakın sözleri El Cezire televizyonuna yaptığı en kısa zamanda inşallah bir Şam seyahati yapacağım açıklamasıyla yeniden gündeme geldi. Suriye'ye olası ilk ziyaret, iki ülke ilişkilerindeki yeni dönemin en güçlü sembolik adımlarından biri olarak değerlendiriliyor. Türkiye, mavi vatandaki haklarıyla çevresel zenginliğini korumak amacıyla tarihi bir karara imza attı. Resmi gazetede yayımlanan kararla Ege ve Akdeniz'deki iki alan Deniz Milli Parkı ilan edildi. Cumhurbaşkanı kararıyla ilan edilen Kuzey Ege ve Fethiye Kaş Deniz Milli Parklarıyla Türkiye, mavi vatandaki deniz alanlarında çevre koruma statüsünü genişletmiş oldu. Yeni milli parkların Türkiye'nin deniz yetki alanlarına ilişkin hukuki pozisyonuyla tam uyumlu olduğu belirtildi. Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan tarihi Mekke Ortak Savunma Anlaşması dünya gündeminde önemli yer buluyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, anlaşmanın imzalanmasından memnuniyet duyduğunu belirterek anlaşmayı büyük, cesur ve önemli bir adım olarak nitelendirdi. İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasında ateşkes karmaşası yaşanıyor. Washington'la Tahran arasında 17 Haziran'da imzalanan 60 günlük geçici ateşkes bugün itibarıyla son buldu. Ateşkesin uzatılıp uzatılmayacağı konusunda Tahran yönetimi sürenin önemi kalmadı açıklamasını yaptı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump ise Tahran yönetimi teslim olmalı, acelem yok dedi. Trump, Hürmüz Boğazı'ndaki faaliyetleriyle ilgili olarak Umman'ı da bombalama tehdidinde bulundu.

Soner Özbilen'i dinleyeceğiz. Şimdi de İclal Akkaplan'ın derlediği Orta Anadolu türküsünde. Bastım da kırıldı İde'nin dalı.

Saatimiz 16.26'yı gösteriyor. TRT Altay Radyosu stüdyolarından sunduğumuz Akdeniz'in Renkleri ve Hiç Çin'den alınan Burdur Dirmil türküsüyle devam ediyor. Ahmet Turan Şan'dan dinliyoruz. Ak fasulye oldu mu?

Makbule Kaya'yı dinleyeceğiz şimdi de hep birlikte. İzzet Soytürk'ten alınan Antalya türküsünde. Derenin başındayım.

Ahmet Yamacı'nın derlediği Cavit Özkanlı'dan alınan Muğla türküsünü Güven Yapar'ın sesinden dinliyoruz. Yaylanın gülü hoş olur.

Son türkümüzü Elvan Sevim'den dinleyeceğiz. Selim Kasap'tan alınan Ege türküsünü söylüyor sanatçı. Hakikat bir gizli sırdır.

Değerli dinleyenler, bize ayrılan sürenin bugünlük sonuna geldik. Antalya'dan şimdilik bu kadar diyoruz. Yapımda Bilgehan Gödekli, teknik yönetimde Murat Yılmaz ve mikrofonda spikeriniz ben Hatice Aslan Ersan. Özümüz, sözümüz, sırdaşımız türkülerin her zaman hayatınızın içinde olması dileğiyle huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.

TRT Çukurova Radyosu sunar. Çukurova'dan.

Mutlu günler sevgili dinleyenler. Çukurova'dan hepiniz hoş geldiniz. Bugün programı Derya Çetin Dağ hazırladı. Teknik yönetimde Zafer Erzun var. Ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Sizlerle yaklaşık bir saat boyunca birlikte olacağız.

0: TRT Türkü.
1: Sevgili dinleyenler, sırada bir Malatya türküsü var. Muharrem Temiz, Seyit Meftuni'den derledi ve Muharrem Temiz kendisi söylüyor değerli dinleyenler. Dost Cemal'in benzeri.

Sevgili dinleyenler, Ahmet Yamacı'nın Kadir Üstündağ'dan derlediği bir Samsun türküsü var sırada. Erol Köker söylüyor. Ekin ektim çöllere.

Sevgili dinleyenler, Çukurova'dan devam ediyor. Şimdi bir Bolu türküsü dinleyeceğiz sizlerle. Ahmet Sevinç'e ait türküyü Muammer Ketencoğlu söylüyor. Beyaz giyme toz olur.

Sırada bir Eskişehir türküsü var sevgili dinleyenler. Osman Özdenkçi derledi. Ümit Bekiza söylüyor. Yere düştü alamadım fesimi.

Sevgili dinleyenler, bir Çukurova'dan programının da bugün için sonuna geldik. Programı Derya Çetin daha hazırladı. Teknik yönetimde Zafer Anzum vardı ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle diyoruz ve sizlere güzel bir Mersin türküsüyle veda ediyoruz. Nilüfer Yavuz söylüyor. Çattılar ocak taşını.

0: TRT Çukurova Radyosu sundu. Çukurova'dan.
1: Saat 18.
2: Haberler.
1: İyi akşamlar, spikeriniz ben Mücella Karada. Marmara depreminde hayatını kaybedenler anılıyor. Bundan tam 27 yıl önce 17 Ağustos 1999 günü saat 3.02'de 3 şehirde hayat durdu. Marmara depreminde 18.373 kişi yaşamını yitirdi, 48.901 kişi yaralandı. Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da düzenlenen anma törenlerinde deprem dolayısıyla hayatını kaybedenler anıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 17 Ağustos Marmara depreminin 27. yıl dönümü dolayısıyla

mesaj yayımladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medyada yer alan mesajında acısı ilk günkü gibi yüreğimizde olan tüm kayıplarımızın ailelerine ve yakınlarına başsağlığı dileklerimi iletiyorum dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, haber kuruluşu El Cezire'ye yaptığı açıklamada Türkiye'nin dış politika gündemini değerlendirdi. Mülakatta birçok konuda önemli mesajlar veren Erdoğan, Türkiye'ye F-35 uçaklarının satışıyla ilgili olarak da Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'tan söz aldığının altını çizdi. Erdoğan, sözün yerine getirilmesini bekliyorum diye konuştu. Türkiye, mavi vatandaki haklarıyla çevresel zenginliğini korumak amacıyla tarihi bir karara imza attı. Resmi gazetede yayınlanan kararla Ege ve Akdeniz'deki iki alan Deniz Milli Parkı ilan edildi. Cumhurbaşkanı kararıyla ilan edilen Kuzey Ege ve Fethiye Kaş Deniz Milli Parkları'yla Türkiye, mavi vatandaki deniz alanlarında çevre koruma statüsünü genişletmiş oldu. Yeni milli parkların Türkiye'nin deniz yetki alanlarına ilişkin hukuki pozisyonuyla tam uyumlu olduğu belirtildi. Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmalar sürüyor. Rusya, Ukrayna limanlarına hava saldırıları düzenledi. Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Zaporijya ve Donetsk bölgelerindeki iki yerleşim yerinin kontrol altına alındığını açıkladı. Bölgeyi düzenlenen saldırılarda iki kişi öldü, üç kişi yaralandı. Ukrayna ise Rusya'nın büyük lojistik merkezine saldırı düzenledi. Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Kaya Kallas, Rusya'ya şu ana kadarki en ağır darbeyi indirmeye hazırlandıklarını belirtti. Kallas, en kapsamlı yaptırım listesini sunacağını söyledi. Rüşvet ve irtikap soruşturması kapsamında tutuklanarak görevden uzaklaştırılan İzmir'in Menderes ilçesi belediye başkanı İlkay Çiçek'in yerine vekalet edecek isim seçimle belirlendi. Menderes ilçesi belediye meclisinde yapılan oylamada AK Partili meclis üyesi Asuman Şen belediye başkan vekilliğine seçildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Asuman Şen'i telefonla arayarak kutladı. Erdoğan, her türlü desteği vermek suretiyle Menderes'te yeni bir dönemi sizlerle başlatıyoruz dedi. Spor dallarında yetenekli ve üstün başarılı adayların yüksek öğretim programlarına yerleştirilmeleri amacıyla tercih süreci başladı. Söz konusu tercihler dijital ortamda 24 Ağustos Perşembe günü saat 23.59'a kadar alınacak. Gelecek yıl kutsal topraklara gidecek hacı adaylarının kesin kayıt işlemlerinde sona yaklaşıldı. Kesin kayıt işlemleri yarın saat 17'ye kadar E-Devlet'ten yapılabilecek. Boş kalan kontenjanlar için ek kayıt dönemi ise 24 Ağustos Pazartesi günü başlayacak. Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Batı bölgesinde şiddetli yağış ve fırtına etkili oldu. Şiddetli yağışın nehirlerde su taşkınlarına neden olduğu Indiana eyaletinde 6 kişi yaşamını yitirdi. Lala kasırgasının vurduğu Hawaii'de de 1 kişi öldü. En az 100 ev hasar aldı. New Jersey eyaletinde ise şiddetli fırtınanın habercisi olan raf bulutu gözlemlendi. Dev bir dalgayı andıran raf bulutunun kıyı boyunca ilerlediği kaydedildi. Filipinler'de ise muson yağmurları 23 kişinin ölümüne yol açtı. 24 bini aşkın kişi tahliye edildi. Japonya'daki sel felaketinde de yaşamını yitirenlerin sayısı 10'a yükseldi. Haberleri sunduk.

Bibek kelimesi Türkçe kökenli bir sözcük olup tahılın kabuğunu soymak, dilediğince ufalamak veya ezmek için kullanılan taştan ya da ağaçtan oyulmuş büyük havan anlamına gelir. Türkülerde ise sadece bir havanı anlatmaz. Köy meydanlarında ya da hane avlularında yükselen ritmik tokmak sesleriyle birlikte genç kızların gizli sevdalarını fısıldadığı, anaların gurbetteki evlatlarına yaktığı ağıtları anlatır. Dibek başında tokmak sallamak, her vuruşta yürekteki bir sızıyı ezmektir. Türkülerde dibek taşının etrafında dönenler sadece buğdayı değil, zamanı, kaderi ve içlerindeki saklı hasretleri de döverler. Tokmağın her iniş kalkışında sulaya gönderilen bir selam, yâre duyulan sessiz bir sistem gizlidir. Bugün çalacağımız Isparta yöresine ait hareketli ama bir o kadar da sitem dolu türküde geçen bulgur dibeği ve soku sadece zahmetli bir imece işini değil, dibek başında tokmak sallarken dahi aklı yârinde olan ve utancından sırrını ele güne açamayan bir aşığın iç çekişini simgeler. Şimdi bu güzel türküye kulak veriyoruz. Evlerinin önü bulgur dibeği.

Programı hazırlayan Seda Arslan Şavural, ses kayıtta Haldun Göktaş ve ben Leyla Köselerli. Türkü sözlüğü sona erdi. Türkü sözlüğü.

0: Türkü Akşamı.
1: Sevgili radyo dinleyenleri merhaba. Mutlu, keyifli, huzurlu, dertten tasadan uzak bir akşam diliyoruz. Size Ankara Radyosu'ndan canlı sunduğumuz Türkü Akşamı programında. İrem Çetinkol hazırladı programı. Erdem Aktari teknik yönetmenimiz, mikrofonda ben Mustafa Yıldırım. Hoş geldiniz, safa getirdiniz. Saat 20'yi gösterene dek ikram edeceğimiz türkülerle günün yorgunluğunu hafifletirken dakikaları da kıymetlendirmeye çalışacağız hep birlikte. Hasan Özel seslendirecek programın açış türküsünü. Malatya'ya gidiyoruz. Muzaffer Sarı Sözen, Mamoş Sucular'dan almış türküyü. Armudu taşlayalım, altında kışlayalım. Akşam oldu, vakti oldu. Eğlenceye başlayalım.

Yüreğimiz bu kez Ankara Çubuk. Emine Karakuş söylüyor türkümüzü. Burhan Gökalp kaynaklık ederken Nida Tüfekçi derlemiş. Samanlıktan kaldıramadım samanı, şimdi geldi salınmanın zamanı.

Antalya diyoruz. Halit Saygan'dan alınmış türkümüz. Ahmet Turan Şan söylüyor. Bir kilo kestaneyi aldım 50'ye. Kabuğunu soydurdum esmer benliğe.

18.28'i gösteriyor saatimiz değerli dinleyiciler. Sıtkı Akın seslendirdi Mersin türküsünü. Gülay Özerli Samsun Vezir Köprü'ye gidiyoruz. Muzaffer Sarı Sözen derlemiş. Cebinde çakısı var, ne güzel uykusu var.

18.39'u göstermeye başladı saatimiz değerli dinleyiciler. Yavuz Bingöl ve Sevda Gül'den birer türkü dinledik. Ahmet Tuzlu'yla sanatçının yöresine gideceğiz. Kerkük'ten bir türkü seslendirecek solistimiz Abdülvahit Püzecioğlu'ndan alınmış. Maral çıkmış dağ başına seher vakti güle güle, sağ eliyle sol döşüne güller taktı güle güle.

Makbule Kaya ile devam edecek türkü akşamı. Yöremiz Nevşehir, Neriman Tüfekçi, gündüz Haram Yemez'den, Haram Yemez'den almış türküyü. Avcıyım ben şu dağları aşmadım, sevdim seni yar ardına düşmedim. Korkma güzel, bu sevdadan geçmedim.

Yüremiz Hatay, Muzaffer Sarı Sözen, Mehmet İpekçi ve Sıdıka Şerbetçi'den almış Erol Köker'in söyleyeceği türküyü. Tütüncüden tütün aldım 100 dirhem, alam seni diyar diyar gezdirem.

Emine Koç'la devam ediyoruz. Çanakkale Halil Ali köyünden alınmış türkü Saniyecan seslendirecek. Saniyecan derlemiş, özür dilerim, Emine Koç söylüyor. Anne mentari almış, siyah dalları varmış. Keşke sevmez olaydım, yarimin yari varmış.

Hüsamettin Subaşı'yla Şanlıurfa Siveri'ye gidiyoruz. Muzaffer Sarı Sözen, Sakıp Çepik'ten almış türkümüzü. Siyah zülfün tellerine, muhabbetin yerlerine, kurban olan dillerine.

Ayşe Taş'la devam ediyoruz. Yöremiz Ordu. Ahmet Yamacı Kadir Üstündağ'dan almış Ordu'nun o çok bilinen türkülerinden birini. Ordu'nun dereleri aksa

Rüstem Avcı ve Sevim Balkan birlikte söylediler Gagavuz Halk Türküsünü. Ali Demirhan'la Konya Akşehir'e gidiyoruz. Muzaffer Sarı Sözen Vasfiye Baransel'den almış türkü. Bir sabahtan yolum düştü geline, gelin atmış siilerini beline, düşüvermiş yaylaların yoluna, gitme yârim yayla zamanı değil.

19.26'yı göstermeye başladı saatimiz değerli radyo dinleyenleri. Salih Turhan'ı seslendireceği Azerbaycan türküsüyle devam edecek türkü akşam. Küçemizden geçen kız suna kimi süzen kız, kara telin her yana deste deste düzen kız.

Şerife Hatun'la devam ediyoruz. Yöremiz Nevşehir, Muzaffer Sarı Sözen sazcı Hüseyin'den almış türkü. Çekmecemin perçini açamadığım için, yarın gönlü olursa alır gelir barkın.

Afyonkarahisar Emirdağ'a gideceğiz türkü akşamında. Ulaş Kurtuluş Ünlü seslendirecek Pınar Halaç'tan alınan türküyü. Asbap serdim sicime, uyma elin sözüne, yar üstüme, yar sevmiş, oy gidiyor gücüme.

Veda vakti geldi değerli radyo dinleyenleri. Türkü Akşamı programını bu akşamlık burada kapatıyoruz ama yarın akşam 18.10'da biz yeniden mikrofon başındayız. Sizi de bekliyoruz. İrem Çetinkol hazırlamıştı programı. Erdem Aktari teknik yönetmenimizdi. Mikrofonda ben Mustafa Yalın vardım. Her şeyin gönlünüzce olmasını dilerken Mehmet Demirtaş'ın seslendireceği bir oyun havasıyla veda ediyoruz size. İdeler göğerdi mi, dalları bel verdi mi, bekledim kuşluk vakti, söz verdi de geldi mi. Hoşça kalın.

Sevgili radyo dinleyicilerim, Ankara Radyosu Muzaffer Sarı Sözen Stüdyosu'ndan yayınlamakta olduğumuz Radyo Sanatçıları Konserinden hepinize merhaba. Şef Mustafa Acar yönetimindeki Ankara Radyosu Ses ve Saz Sanatçılarından oluşan topluluğumuz programına başlıyor. Amasya'nın ovalarından, dağlarından aşıkların sazları duyulur. Ferhat'la Şirin'in aşkını anlatırlar. O aşkın nasıl alev olup bedeni yaktığını çığırırlar. Aşıkların sazının tınısında gönül vardır, iman vardır. Nefsin nasıl ehlileştiğini söylerler. Dünya denen otağı bir bahçedir. Gerçekse o bahçenin güllerini görüp sırrına erebilmektir. Dedem beni bir bahçeye gönderdi. Vardım o bahçenin gülleri bir hoş. Yel eser de üğrünü üğrünü üğrünü, üğrünür selvinin dalları bir hoş. Rüstem Coşar'dan alınan Amasya yöresinden deyişi Koro'dan dinliyoruz.

Sevgili dinleyiciler, dert öyle bir yaradır ki insanı yer bitirir. Derdi çeken bilir, ağlasanız da sızlasanız da boşuna. Hele ki o dert ölümse, sözler dahi kifayetsizdir. Geçti gitti vatanına yurduna, dayanamam hasretine derdine. Uçurdum durnamı dağlar ardına, felek bizi nazlı yardan ayırdı. Ali Rıza Gündoğdu'nun Erzincan Tercanlı Aşık Daimi, asıl adıyla İsmail Daimi'den derlediği deyişi Didem Dilara Duman seslendiriyor.

Sevgili dinleyiciler, aşıklık geleneğinin usta isimlerinden Murat Çobanoğlu, Kars'ın Arpaçayı ilçesinin Koçköyü beldesindendir. Özellikle aşıklık geleneğinin önemli ürünü olan türkülü hikayeler anlatmasıyla bilinen Çobanoğlu, kendisine ait deyişlerin yanı sıra ustamalı deyişler de çalıp söyledi. Şiirlerinde Devrani, Yanani ve Çobanoğlu mahlaslarını kullandı. Değme benim bu sineme, geçti benden, geçti benden. Eski günler yalan oldu, zalim felek geçti benden. Aşık Murat Çobanoğlu'ndan alınan uzun havayı Selma Geçer söyleyecek. Uzun havaya bağlamayla Cemil Kayacı yol gösteriyor.

Sevgili dinleyiciler, yurdumuzun pek çok yöresinde düğün gelenekleri vardır. Kız isteme, nişan takma, düğün kurma, bayrak dikme, kına yakma, damat tıraşı, gelin damat karşılama gibi. Düğün eğlencelerinde oynanan oyunlar, çalınan ve söylenen türküler kendine özgüdür ve yörelerin özelliklerini yansıtır. Gelin ve damadı karşılayan düğün alayının söylediği türkülerde, oynadıkları oyunlarda bunların en güzel örneklerini görmek mümkündür. Mübarek mübarek yüz bin mübarek, güveyin toyu olsun mübarek, çağırın anasın koysun dal fesi, alsın bu sesin olsun mübarek. Bedri Aysel'in Şakire Kalaycı'dan derlediği Diyarbakır yöresinden kutlama türküsüyle Şeyh Mus Esenkuş mikrofona geliyor. Mübarekiyim.

Sevgili dinleyiciler, gurbet nice acılar yaratır. Köyünden, toprağından, en önemlisi de sevdiklerinden ayırır insanı. Gözünüz yoldadır, tepelerin, dağların ardındadır. Ah bir gitsem, sevdiğime kavuşsam, sılaya varsam dersiniz, dersiniz ya boşuna. Yıkılası gurbet geçit vermez insana. Yol üstünde karakol, nereden gider yare yol? Şu karşıki tepeden belki gider yare yol. Orhan Gazi Yılmaz'ın Zeliha Şahin ve Mediha Yılmaz'dan derlediği Sivas Kangal Akgedik Köyü türküsüyle Yeşim Dağlı sizinle.

Sevgili radyo dinleyenleri, Yurttan Sesler saz sanatçısı Rıfat Balaban, Türk halk müziğine emek vermiş ustalardandır. 1966 yılında Ankara Radyosu'na yetişmiş sanatçı olarak başlayan Rıfat Balaban, aynı zamanda kendi yöresi olan Ankara ininin türkülerini de söyledi. Özellikle yetiştiği Seymen kültürü çalıp söylemesinde etkili oldu. Bu anlamda Ankara Radyosu saz sanatçısı ve oğlu Arif Balaban, babası Rıfat Balaban'ı şöyle anlatıyor. Babam Ankara kültürüne önem veren biriydi. Bu nedenle o kültürün içinden Yağcıoğlu Fehmi Efe'nin yanına çok gidip gelmiş. Tabii onun gibi birinin yanına gidip herkesin harcı da değilmiş. Daha doğrusu herkesle görüşmezmiş. Babamı çok severmiş. Ona bağlama dersleri vermiş. Türkülerinin nasıl olduğunu, nereden geldiğini, her şeyi babam ondan öğrenmiş. Dolayısıyla ondan dinlediği türküleri olduğu gibi aktarmaya çalışmış. Üstad Rıfat Balaban, derleyici ve kaynak kişi olarak da birçok türküyü TRT repertuarına kazandırdı. Alim gitme pazara, bağda gülü budadım, bir dalda iki elma, evlerinin önü tahta daraba, odana serdim hali, kara koyun etli olur, bunlardan bazılarıdır. Sevgili dinleyiciler, usta saz sanatçısı ve Seymen kültürünün temsilcisi Rıfat Balaban'ı saygı ve rahmetle anıyoruz. Kendisinin Yağcıoğlu Fehmi Efe'den derlediği Ankara türküsünü korodan dinliyoruz. Höyüklünün edirafı köşk olsun, beni vuran efelere efem aşk olsun, aynalı Martin, mezerime taş olsun.

Sevgili dinleyiciler, deyiş aşıkların hece ölçüsüyle söylediği şiirlerdir. Ayrıca halk arasında ağaççı, deyişçi denilen şairlerin söylediği şiirlere de deyiş denilmektedir. Yine çoğu eski aşıklara ait Alevi Bektaşi nefesleri de günümüzde deyiş adı altında çalınıp söylenmektedir. Arayı arayı bulsam izini, izinin tozuna sürsem yüzümü, hak nasip eylese görsem yüzünü, ey sevdiğim gönül arzular senim. Muzaffer Şahin'den alınan Sivas Kangal Ortaköy'den deyişi İmran Koç seslendiriyor.

Sevgili dinleyiciler, yaylaların tepeleri kardır. İlkbaharla birlikte karlar erimeye başlar. Eriyen kar suları yaylalarda, derelere, çaylara dolar. Kar sularıyla beslenen yayla çiçekleri tepelerin üstünü sarar. Çobanlar yaylaların çimeninde kuzuları otlatır. Karadeniz yamaçlarında kemençeler çalınır, sevdaluklar söylenir. Bu yıl yaylalar kardır, çoban çadırı kaldır. Ben ağlamazdım ama beni ağlatan vardır. Bülent Aslan'dan alınan, Rize Hemşin yöresinden yol havasına bağlı olarak Enis Gençtürk'ün Emin Yağcı'dan derlediği yine Rize Hemşin'den türküyle Özlem Üngör mikrofona geliyor. Belundaki tabanca gene belunda midur? Bağa gel dersen ama benim elumda midur? Yol havasına Karadeniz kemençesiyle Volkan Karaoğlu açış yapıyor.

Sevgili dinleyiciler, ozanın sazında bülbülün bağı viran olur. Şehirler yıkılır, bağlar çölleşir. Ozan yandığını, yanıp tükendiğini anlatır. Yarine duyduğu aşktır ozanın sazını dillendiren. Bülbül ne ötersin virandır bağın. Yıkılsın şehrinde çöl kalsın bağın. Tükendi fitilim kalmadı yağım. Yar senin derdine ben yana yana. Muzaffer Sarı Sözen'in Aşık Veli Aydın'dan derlediği Tokat yöresinden türküyle İlker Gökkaya sizinle.

Sevgili radyo dinleyicileri, Kerkük folkloru ve türkülerinin ülkemizde tanıtılmasında önemli rol oynayan Abdülvahit Güzecioğlu, Türkmen elinin usta sanatçılarındandır. Kerkük türkülerini ve hoyratlarını başarıyla seslendiren Abdülvahit Güzecioğlu, TRT repertuarına da Türkmen eli bölgesinden birçok türkü ve uzun hava kazandırmıştır. Kalk gidağın şıhbağına gazeli, mençit alım sen fistanın tezeli, gözüm düştü eyvandaki gözeli. Mehmet Özbey'in Abdülvahit Güzecioğlu'ndan derlediği Kerkük türküsünü Ahmet Tuzlu söylüyor.

Karanfil suyu neyler? Güzel kokuyu neyler? İki baş bir yastıkta o göz uykuyu neyler? Nida Tüfekçi'nin Muharrem Ertaş'tan derlediği Kırşehir türküsünü korodan dinliyoruz.

Sevgili radyo dinleyicilerim, hey Nari, toprak taşın kenarı, Nari de dibinde yedik Nari. Hey Nari, aldattı da gelmiyor, Nari de seni alaram deyim. Ankara Radyosu Muzaffer Sarı Sözen Stüdyosu'ndan sunduğumuz Şef Mustafa Acar yönetimindeki Radyo Sanatçıları konserinin sonuna geldik. Size koromuzun seslendireceği Kırşehirli Çekiç Ali'den alınan, Kırşehir ve Yozgat yörelerinden derlenen bu türküyle veda etmeden önce konserimize eşlik eden saz sanatçılarımız bağlamalar Ferhat Durmuş, Cemil Kayacı, Hasan Hüseyin Genç, Balaban ve Mey Mikail Geçer, Kaval Fatih Koçar, Kabak Kemane Uğur Önür, Karadeniz Kemençesi Volkan Karaoğlu, Bas Mert Aslan, Ritim Sazlar Suat Kuş ve Cemil Altun ve biz yayında emeği geçen Ton Meister Mutlu Hiç Yılmaz, Stüdyo Teknik Görevlisi Tolga Önbaş, Teknik Yönetmen Oğuzhan Yılmaz, programı hazırlayan Zeynep Geçer ve ben spikeriniz Mustafa Yalın. Hoşça kalın.

0: Türküler insanın kendine tuttuğu aynadır. Gurbetin yükünü hafifletir, sevdanın adını koyar. Dilden dile dolaşırken yalnızca ezgi değil, yaşanmışlıkları ve yarım kalmış hikayeleri de bugüne taşır. Karacaoğlan'da doğaya karışan, Aşık Veysel'de toprağa yaslanan bu sesler, geçmişle bugün arasındaki en güçlü gönül köprüsüdür. Bugün de bu köprüden yola çıkıyoruz. Stüdyomuzdan gönlünüze seslenmeye başlıyoruz. Türkiye ve Yılmaz İpek stüdyosundan sizinle buluşuyor. Mikrofon başında ben Fedai Tekşahin ve sanatçı arkadaşım Asilhan Doğan ile birlikte bir saat süresince sizinle olacağız. Ve işte bugün bize eşlik edecek ekip arkadaşlarımız. Bağlamasıyla saz grup şefimiz Murat Tezcan Ün, nefesli sazlarıyla Halil Çok Yürekli, klasik gitarıyla Ergün Pala, bas gitarıyla Olgun Kılıç, ritim sazlarıyla Murat Gaz. Programımızı bugün Esra Eren hazırladı. Seslerimizi en iyi şekilde size ulaştırmamızı sağlayacak ton meisterimiz ise Burçin Aktükün. Asilhan Doğan programımızda Erzincan, Tercan yöremizden sevilen bir türküyle başladı. Yârim senden ayrılalı hayli zaman oldu, gel gel. Bak gözümden akan yaşlar, aburevan oldu, gel gel dedi. Hoş geldin Asilhan'cığım.
1: Hoş bulduk Fedai abi.
0: Sen de geldin, hoş evet, geldin. Yurt hepiniz, dışından geldin evet, değil mi? Geldim. Bir tatil yaptın, dinlendin azıcık. Sen de hoş geldin.
1: Hoş Türküyle bulduk, birlikte.
0: Sağ olasın, teşekkür ederim. Ağzına sağlık, arkadaşlarımın
1: eline sağlık. İçinde teşekkür ederim.
0: Program boyunca,
1: evet. Üstadlarımızın da ellerine, gönüllerine, yüreklerine sağlık. Bugün güzel türkülerimiz var, güzel türküler hazırladık. Dediğin gibi Erzincan'dan başladık.
0: Yoldan
1: Erzincan'a da selam olsun. Sivas'a doğru yol alacağız gibi evet, görünüyor. Evet, değil mi? Doğru mu?
0: Evet. Yine güzel bir türkü var. Yıkılası gurbetel sağ gelen hasta gider. Sivas'ın Kangal kazasından Akgedik köyünden yükselen içli bir hasret çığlığı var sırada. Zeliha Şahin ve Meliha Yılmaz'ın sesinden günümüze ulaşan bu güzel Sivas türküsünde yâre giden yolları arıyor Asilhan Doğan. Yol üstünde karakol, nereden gider yâre yol.

0: Ağzına sağlık Asilhan Doğan.
1: Teşekkür ederim.
0: Ellerinize sağlık arkadaşlar. Evet, bakalım ben nereye doğru gideceğim. Nevşehir Ürgüp yöresinden Refik Başaran'ın dilinden düşmeyen yürek yakan bir ağıtla devam edeceğiz. Kaybın, yasakların ve bir de sel gibi silinip giden hayatların acısı bu Hüseyin'i türküde yankılanıyor. Sözün ve matemin buluştuğu noktadayız. Bu güzel türküyü de ben seslendirmeye çalışacağım. Ayşem'in yeşil sandığı, daha elinin değdiği.

0: Yüreğine sağlık Feday abi.
1: Arkadaşlarımın da ellerine sağlık. Evet, Ürgüp'ten yine Sivas'a doğru bir yukarı doğru çıkalım.
0: Evet, tekrar Sivas'a.
1: Yine rahmetle analım Mulis Akarsu, büyük üstad değil mi? İnanılmaz güzel deyişleri var. Çok büyük katkıları var. Çok güzel türküleri var repertuarımızda. Yine o deyişlerden bir tanesi. Deli gönül feryat etme boşuna, hal bilmez kişiye yar olamazsın. Bir mürşide bağlamazsan özünü, hakkın huzurunda var olamazsın.

Ülkemizi ve dünyanın pek çok ülkesini tehdit eden orman yangınları, küresel iklim değişikliğinin acı göstergelerinden yalnızca biri. Doğadaki canlı varlığını korumak için bitki örtüsüne, yaban hayatına zarar gelmesini önlemek zorundayız. Çünkü insan hayatı birbirine sıkı sıkıya bağlı bir zincirin halkaları gibi doğadaki diğer canlıların hayatına bağlı. Ağaçlar yoksa ormanlar yok. Ormanlar yoksa yağmur yok. Yağmur yoksa su yok. Su yoksa hayat yok.

0: TRT Türkü.
1: Evet, türkü yolculuğumuz yine Sivas'la devam edecek. Asilhan Doğan, türkünden olsun senden alalım mı?
2: Evet abi, Sivas'tayız. Yüce dağ başında yanar bir ışık, düşmüşem derdine, olmuşam aşık diyeceğiz.

0: Asilhan Doğan'ı dinlediniz. Ağzına sağlık.
1: Teşekkür ederiz.
0: Arkadaşlarımızın da eline gönlüne sağlık. Bu türkünün üstüne değil mi ne söylenir?
1: Evet.
0: O sözlerin güzelliği, ezginin akışı ne güzeldi değil mi?
1: Aynen Türklerimizin öyle.
0: Birçoğu
1: evet,
0: öyle.
1: Gidiyor yani türkülerin evet hepsi. Kesinlikle öyle ama bazı türküler de var böyle gerçekten.
0: Bu onlardan biri evet, değil mi? Böyle yavaş biri. Söyleyince de çok duygusal, çok güzel oldu. Oradan Kırşehir'e doğru gidiyoruz.
1: Evet, Kırşehir'e doğru gidiyoruz abi. Neşet Ertaş'tan alınan bir eser. Bağışla sevdiğim, hakkı seversen
0: bu eser
1: diyeceğiz.
0: Hakkında ben bir şey söylemek
1: tabii
0: istiyorum.
1: Tabii.
0: Şimdi kaynaklarımızda Naci Düzel benim İstanbul'dan arkadaşımdır. Onun Turan Engin'den derleyip işte kaynak kişi Neşet Ertaş gözükmekle birlikte Muhlis Akarsu'nun eseri olduğu da söyleniyor. Yani bunu hatırlatmak istedim. Aslında bunu kurum olarak düzeltebiliriz. Evet. İyi araştırıp. Çünkü Neşet Usta'nın tavrına biraz ters yani daha çok Muhlis meselelerine
1: evet,
0: benziyor hakikaten
1: tavrına,
0: de.
1: Evet,
0: yani güzel bir değişine. Ama Neşet Ertaş kaynak kişi olarak geçiyor. Bunu böyle en kısa zamanda sanırım düzeltiriz ve doğrusunu buluruz diye düşünüyorum. Bağışla sevdiğim, hakkı seversen.

0: Ağzına sağlık Asilancığım. Ellerinize sağlık arkadaşlar.
1: Abi, teşekkür ederiz abi.
0: Evet.
1: Teşekkürlerine sağlık. Deşit
0: Ertaş dedik. Oradan bir Malatya yapalım. Olur mu Asilhan?
1: Tabii ki. Ne demek? Selam olsun Malatya'da evet. Bu arada.
0: Anadolu'nun her dağı taşı bir hikayeyi saklar bağrında. Şimdi Malatya yöresinin ezgileriyle yüreğimizi dağlayan ağıtla ben seslendirmek istiyorum. Adatepe, Adatepe, yağmur yağar sere serpe. Asiye'yi sele verdik, daha yavruları körpe.

0: Evet, güzel bir ağıt.
1: Yüreğinize sağlık.
0: Çok güzel türkü değil mi? Yani bu da inanılmaz anlatılmış.
1: Türkülerimizin hepsi öyle Fedai abi. Alt teması, metni, yaşanmışlıklar. Hepsi bir olayı, bir duygu durumunu anlatıyor. Yani duygulanmamak elde değil.
0: Muhakkak ki. Yani hevesli dinleyenlerimiz türkülerin hikayeleri diye girip araştırırlarsa inanılmaz hikayelerle karşılaşacaklar. Zaten sözlerde birçok şey ifade ediliyor ve anlatılıyor. Evet. Ben hatırlarsın yönettiğim korolarda da eğer 3 kıta 4 kıta bir anlam bütünlüğü varsa hepsini okuturdum. Çünkü o bir hikaye anlatıyor.
1: Evet,
0: yani giriş gelişme sonuç şey yapmak lazım, bildirmek lazım, evet. Anlatmak lazım.
1: Biz de bugün öyle yapıyoruz zaten,
0: evet.
1: Değil mi?
0: Bütün yani girişi yapıp gelişmeyi atlayıp sonucu yaparsak anlam bütünlüğü
1: evet,
0: bozuluyor.
1: Kesinlikle öyle, kesinlikle öyle.
0: Yine Malatya'da kalalım. Sen de eşlik edebilirsin.
1: Tabii Asilacığım, ki, seve seve.
0: Benim çok sık okumadığım bir türkü ama çiçekten harman olmaz diyelim mi birlikte?
1: Diyelim, diyelim Fedai abi.

0: TRT Türkü.
1: Zaman su gibi akıp giderken dertlerin ve telaşların arasında bazen durup nefes almak, özümüze bakmak gerekir ya. İşte tam da öyle bir anda gönül telimize dokunacak bir Sivas deyişi seçmiş Asilhan Doğan. Ne seçtin Asilhan'cığım? Anonsunu senden alalım ve çalalım, eşlik edelim sana.
2: Abi, ömür bahçesinin gülü solmadan uyan gel gözlerim gafletten uyan diyeceğiz.
1: Buyurun.
2: Bugün de hep Sivas'tayız. Hayır olsun, olsun inşallah.
1: Olsun, torpil olsun. Başka zamanda başka illerimiz

0: Ağzına sağlık Asilhan'cığım.
1: Teşekkür ederiz.
0: Sen böyle sanki biraz memleket hasreti çekmiş gibisin. Seni öyle gördüm Asilhan. Doğru mu düşünüyorum acaba?
1: Evet, bugün bir böyle...
0: böyle hep duygusal, hep lirik türküler yani getirmişsin.
1: Söylüyoruz da bugün bir ayrı bir şey var
0: sen
1: abi.
0: Sen ne yaptın? Ülkeden uzaklaştın mı?
1: Evet,
0: nereye
1: abi,
0: bir yere mi gittin?
1: Uzaklaştım. Daha güzel türküleri icra edeyim diye olsa gerek. Evet,
0: bir tatil yaptın geldin
1: evet,
0: değil
1: kısa,
0: mi?
1: Kısa bir tatil yaptık. Şöyle resetledik kendimizi. Geldik.
0: İyi yaptın. İyi yaptın, ne güzel. Bugün böyle Sivas Malatya ağırlıklı oldu, olsun. Her yöremizin, tüm illerimizin türküleri güzel, inanılmaz güzel türküler var. Yine onlardan bir tanesi.
1: Evet. Malatya.
0: Evet, Hasan Durak kaynak kişi, önemli bir kaynak kişi. Anonsu senden alalım.
1: Beni dertten derde saldın, şu gönlümü nasıl çaldın? Mecnunum, Leyla'mı buldum, güzel bu nasıl sevdaymış evet diyeceğiz.

0: Ağzına sağlık.
1: Teşekkür ederiz. Eşliklerine sağlık Feda.
0: Evet, programımızın sonuna doğru yaklaşıyoruz.
1: Evet.
0: baktım. Şöyle bir kıta belki bir uzun hava sığar gibi geliyor. Çünkü türkümüz az kalır. Hı-hı. Hemen Neşet Ertaş'tan alınan kaynak kişilik yaptığı güzel bir uzun hava. Gönül ne gezersin seyran yerinde diyelim. Daha sonra da
1: keyifle
0: bakalım eseri sıradaki eserimizi okuyalım.

Sevgili dinleyenler, bunu da böyle kabul etsin ve son türkümüze geçmeden önce Türkiye Evi'nde bu haftanın sanatçısı Asilhan Doğan arkadaşımdı. Birlikte programımızı devam ettirdik. Bağlamasıyla saz grup şefimiz Murat Tezcan Ün, nefesli sazlarıyla Halil Çokyürekli, klasik gitarıyla Ergün Pala, bas gitarıyla Olgun Kılıç, ritim sazlarıyla Murat Kas bizimleydi. Program yapımcımız Esra Eren ve ton maestrimiz Burçin Aktürk'ün. Ve son türkümüz Musa Eroğlu'dan alınan yine güzel bir türkü. Şu dağların yükseğine erseler, lale sümbül.

Merhaba değerli dinleyenler. Gönlünüz hoş, gününüz mutlu, geleceğiniz umutlu olsun diyerek başlatıyoruz programımızı. Ses kayıtta Semahat Şallı, yapımda Sabri Sabuncu, programı hazırlayan ve sunan ben Halil Atılgan, Dilde Telde Anadolu programı ekibi adına tüm dinleyenleri sevgi ve muhabbetle selamlıyoruz. Evet değerli dinleyenler, bugünkü programımızı İzzet Altınmeşe'nin okuduğu söz ve müziği aşık Devran Baba'ya ait olan bir besteyle açtık. Değerli dinleyenler, bizi takip edenler hatırlayacaklardır. Geçen programda aşık Devran Baba'yı anlatmış, 1 Nisan 1942 tarihinde Adana'nın Merkez Kabasakal köyünde doğduğunu, babasının adının Halil, annesinin adının Fatma Hanım, kendi adının ise Mustafa Şahin Yılmaz Türk olduğunu, daha 5-6 yaşındayken dedesi Şükrü Ağa'nın çiftliğindeki cemlerde bağlamayla tanıştığını, mahlasının dedesi Şükrü Ağa tarafından verildiğini, 1960 yılında Müzeyyen Hanım'la evlendiğini, bu evlilikten iki erkek, iki kız çocuğunun olduğunu, 1962 yılında İzmir'de askere alındığını, 1964 yılında terhis olduğunu söylemiş, eserlerinden örnekler sunmuştu. Şiir yorumcuları onun şiirleri için Devran Baba şiir biçiminde bugüne kadar alışılmadık yöntemler kullanıp alışılagelmiş uyak sistemine başka uyaklar ekleyerek birden çok uyağı aynı anda kullanan sayılı aşıklardan biri olma özelliğini de taşımaktadır. Şiirlerinde yerel sözcüklere de yer vermiş, kendine göre bir şiir dünyası yaratmış ve o dünyada ölünceye kadar hayatını idame ettirmiş. Şimdi şiirlerinden bir örnek sunmak istiyorum. Şiirin adı Tarif Etme. Gönül bahçesinin gonca gülünü dermemişsen gülü tarif etme. Kan kalesindeki meral gölünü girmemişsen gölü tarif etme. Arı çiçek çiçek toplar balını, sırdır hiç kimseye demez halını. Coşkun akan suda yar cemalini görmemişsen seli tarif etme. Hakikat şehrinden uzak dolanma, sil gönül aynanı toza bulanma. Sen kendi kendini ara bul ama ermemişsen kulu tarif etme. Devran Baba fark eyledi dostunu, gözü görmez gül ağacı bastonu, Hacı Bektaş gibi haçta postunu sermemişsen yolu tarif etme.

Adı geçen eserini kendi sesinden dinlettik. Şiir yorumcuları Devran Baba'nın şiirleri için dili ve kavramları geleceğe ait önemli ipuçları vermektedir. Halk ozanlarının duyarlılığı ile doğru orantılı olan geleceği yorumlama özellikleri Devran Baba'da oldukça az sayıda aşıkta görülebilecek veriler taşımaktadır. Şiirlerini geleneksel halk şiiri tadında ancak daha somut olarak uzay çağını

ya da sonraki bin yıla mesaj niteliğinde yazmaktadır. İncelenen şiirlerinde yarım kafiye, tam kafiye ve zengin kafiyenin, hatta yer yer tunç kafiyenin kullanılmış olduğu görülmektedir deniliyor. Aşık şiirlerini genellikle koşma tarzında yazmış. Şiirlerinde daha çok 11'li, 8'li, bazen de 7'li, 13'lü hatta 15'li hece ölçüsünü de kullanmıştır. Doğal ve akıcı bir usluba sahip olan aşık, kelime haznesinin genişliği yanında yerel söyleyişlere de oldukça yer vermiş. Kendine has uslubuyla geleneksel anlatım şekillerinden ve anlatım kalıplarından yararlanmıştır. Şimdi onun bir eserini Şevki Kayapınar'dan dinleyelim. Zavallım, birlikte dinliyoruz.

Aşıklık geleneğini çevredeki ustalardan öğrenen Devran Baba, daha 4-5 yaşında bağlama ile tanışır. 9 telli bağlamadan şöhre dek tüm bağlama ailesini tanıyan Devran Baba, Tokaç adını verdiği ve teli at kuyruğundan olan ilk bağlamasını kendi yapar. Şiir biçiminde uyak sistemine başka uyaklar ekleyerek birden çok uyağı aynı anda kullanan Devran

Baba 1964-1968 yılları arasında Adana İl Radyosu'nda Çukurova'dan Sesler Topluluğu'nda bağlama sanatçısı olarak programlara katılır. Türkü ve Deyişleri 1980'li yıllardan itibaren değişik sanatçılar tarafından okunan Devran Baba'nın şiirlerinin bir bölümü Tarif Etme adıyla 2001 yılında kitap halinde yayımlanır. Hümanist bir anlayışa sahip olan Devran Baba hiçbir zaman paraya, pula değer vermemiş, gönül anlayışı ve insan sevgisi hep ön planda olmuştur. Devran Baba, üzerinde en çok emeği olan zatın Adana Karşıyaka sanayi sitesindeki Ali Baba'nın olduğunu ve ona karşı şükran duyguları içinde bulunduğunu ifade etmektedir. Devran Baba, deyişleriyle halkın dertlerini dile getirdiği gibi değişik tarzda beste formunda türküler de yapar. Ayrıca 1968'de İnsanlığın Sırrı, 1970 yılında Derde Tabii Oldum adında 2.45'lik plak yapan Devran Baba'nın deyişleri ve eserleri en ünlü halk müziği sanatçıları tarafından okunur. Bunların en ünlüleri Bana Sor ve Leylek Baba'dır. Şimdi o ünlü türkülerinden birini Hasan Özel'in sesinden dinletelim. Ömrüm bana yük gelmeye başladı, çekiyorum ama gel gel bana sor.

Devran Baba 1999 yılında 39 yıl aradan sonra eşi Müzeyyen Hanım'dan ayrı yaşamaya başlar. Ancak resmen boşanmaz. Eşinden ayrı yaşamaya başladıktan sonra Mersin'in Gözde beldesini kendisine mekan seçen Devran Baba ömrünün sonuna kadar burada yaşamaya devam eder. Oğlu Hayali Yılmaz Türk Mersin'de yaşamakta, atölyesinde ney ve kaval imal etmektedir. Devran Baba ile ilgili bazı bilgileri bize aktaran oğlu Hayali Yılmaz Türk'e çok teşekkür ediyoruz. Devran Baba benim dostumdu. Gönüle ve sevgiye çok değer veren bir yapıya sahipti. Kendisinden ne kadar küçük olursa olsun birisi geldiğinde ayağa kalkar, yer verir. Benim gönül bahçeme tohum eksen sevgi biter derdi. Adana'da Çukurova Üniversitesi'nde çalışırken kendisiyle belgesel bir program yapmıştım. Mersin'in Gözde yaylasında yalnız yaşamaya başladıktan sonra görüşemez olduk. Devran Baba şahsına münhasır bir ozandı. Yüreği sevgiyle doluydu. Çukurova'nın yüreği sevgiyle dolu. Üç lafının biri sevgi olan, asıl adı Mustafa Şahin Yılmaz Türk, namı diğer Devran Baba 8 Temmuz 2012 tarihinde daha 70 yaşındayken göçtü gitti bu dünyadan. Adana Çakalkuyu mezarlığına defnedildi. Kara toprak onu da bağrına bastı. O, türküler söylendikçe, ozanlık geleneği yaşadıkça, insanlık var oldukça o da var olacaktır diyor. Dilde Telde Anadolu programı ekibi olarak ona bin rahmet diliyor. Bir programın daha sonuna geldik diyorum. Gelecek hafta aynı gün ve saatte Dilde Telde Anadolu programında yeniden birlikte olmak dileğiyle. Ses kayıtta Semahat Şallı, yapımda Sabri Sabuncu, programı hazırlayan ve sunan ben Halil Atılgan. Hoş kalın, hoşça kalın ama muhakkak sevgiyle kalın diyerek huzurlarınızdan ayrılıyoruz.

0: Saz bizim, söz bizim.
1: Merhabalar kıymetli dostlarımız, türkü severler, deyiş severler, aşık severler, muhabbet severler. Ne diyor? Tek başlı muhabbet adam öldürür, iki baştan sevgi var olmayınca. Mutlaka sevgiler iki başlı olmalıdır ki tutsun. Bizim sevgimiz, muhabbetimiz de iki başlıdır. Buradan TRT Türkiye Radyo'dan Ozan Ahmet Poyrazoğlu ve bugün konuğum Hüseyin Aşkın'la birlikte sizlerle birlikte olacağız. Yapımcımız Elif Engin, teknik yönetmen Zahide Ağır El'le birlikte programımızı sürdürmüş olacağız. Çok fazla söze boğmadan türkülere yer vermek için burada hemen kıymetli konuğum Hüseyin Aşkın, hoş geldiniz.
2: Merhabalar, hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Çok güzel, çok değerli bir program yapıyorsunuz. Burada bulunmak sizin sayenizde, sizin vasıtanızdan türkülerimizi halkımıza TRT vasıtasıyla ulaştırmak çok güzel. Ben de

0: Yayın ekibimize, Elif Hanım'a ve Sayın Hanım'a çok çok teşekkür ediyorum. Katkılarından dolayı var olsunlar. Elimizden geldikçe naçizane tabii ki bir şeyler söyleyeceğiz. Yazıp çiziyorum kendimce.
1: Ve biz de burada şimdi Hüseyin deyince dedim ya. Şimdi bizim müdürümüz kıymetli, hem kendisi bağlama ustası, türkülerinde çok güzel hakimiyetini yerine getiren ustamız, kıymetli Ömer ağabeyi ben iyi tanırdım. Hı hı. Onun oğlu Hüseyin Akpınar müdürümüz. Hı. Bu sizin söyleyeceğiniz eser en başta bizim TRT dinleyenlerimize, TRT Türkü Radyo
0: tabii
1: dinleyenlerimize
0: seve
1: ve
0: seve
1: arkadaşlarımıza ve Hüseyin Akpınar'a gitsin.
0: Tabii ki seve seve. Hadi
1: buyurun.
0: Çünkü hayatın en güzel şeyi, en değerli şeyi aşktır.
1: Evet.
0: Hayatı aşkla yaşamak, sevgiyi aşkla göstermek çok güzeldir. Eserimizin adı Adın Aşk Senin.
1: Oo.
0: Dostlarımıza hediye olsun.

0: Çok güzel. Daha bundan güzel tarif edilemez gerçekten.
1: Evet.
0: Yüreğim var olsun.
1: Siz de.
0: Peki böyle arkasından bir tane daha bakalım ne okuyacaksınız.
1: Evet.
0: Buyurun.
1: İzninizle arkasından Bana Kar Kalan diye bir eserimiz var.
0: Eyvallah,
1: o da yine hayat anlatan
0: bakalım
1: bir eser.
0: Bakalım kar kalan nedir acaba?
1: Neymiş bakalım, evet.
0: Evet, buyurun.

0: Sağ ol, var olasın, yüreğin dert görmesin. Var şimdi olasın. Mahlaslarda siz mahlas kullanıyorsunuz.
1: Tabii.
0: Yani ben hiç farkında değilim. Hiç
1: mahlasım var.
0: Program başında da başlarında da anlatmadık. Hı-hı. Peki nedir Hüseyin'in mahlası?
1: Mahlasım Aşkın Sefili.
0: O damgadır mahlasınız, bir daha söyleyin.
1: Aşkın Sefili.
0: Tamam, tamam. Şimdi tam oldu, yerine oturdu.
1: Var olasınız.
0: Evet. Bakalım bir Poyrazoğlu ne diyor.
1: Tabii.
0: Ben de bir divan okuyayım. Bakalım ne divan okuyorum.
1: Var olasınız.
0: Ben de şimdi bir divan okuyayım. Sözleri de kendime ait olan bir eser. Kara karga güle konsa ürker sırgan sanar. Evet.

0: Evet, yüreğine sağlık sevgili Ozan.
1: Her yüze gülene inandın, kandın, dolana dolana candan usandın. Poyrazoğlu olma kolay mı sandın? Bu ismi almanın çok bahası var.
0: Çok güzel, çok yerinde bir söz, evet.
1: Sağ olun, sizden de ilham alıyorum.
0: Kolay değil,
1: şöyle
0: var olasın,
1: güzel dinliyorsunuz. Çünkü aşık ilham almaz, kuru kuruya,
0: evet,
1: değil mi?
0: Evet, evet.
1: Mutlaka. Şimdi bakalım bu sürüklemenin arkasından kardeşimiz bize ne okuyacak.
0: Evet, buyurun, söz var sizde. Olasınız. Ben de ne diyeyim, bu deryada bir damlayız diyeyim.

0: Dünyayı evrenden görün. Çok güzel bir şey, evet, ya.
1: Bir gerçekten noktadır burada yerin.
0: Yani evet, çok şahane. Evrenden dünyaya gelmişken, evet, değil mi? Tunceli'den de İstanbul'a gelmişken. Bir şey sorayım. Burada nerede yaşıyorsunuz?
1: Şu an Beylikdüzü tarafındayım. Üstadım.
0: Orada ikamet ediyorsunuz.
1: Orada ikamet ediyorum. Evet. Yani bin, tabii aşağı yukarı 40 yıldır İstanbulluyuz artık. İstanbul'da yaşıyoruz.
0: Her ne olsa da ama köklerden insanın ayrılması mümkün değil.
1: Ayrılmaz tabii ki öyle. Tabii,
0: kök
1: tabii,
0: orada, dal burada.
1: Tabii kesinlikle öyle, aynen.
0: Peki o zaman biz sizinle bağlayalım, bir eser daha seçin lütfen.
1: Tabii ki olur. Evet.
0: O gönlünüzden zaman ne koparsa. Ben bu anonsumu da yapmış olayım. Burada bitireyim anonsumu ki sizi orada rahat rahat eserinizi bitirin. Tamam. Kıymetli dostlar, Saz Bizim Söz Bizim adlı programımızın sonuna geldik. Burada yapımcımız Elif Engin ve teknik yapımda Zahide Ağır El'le birlikte programımızı bitirmiş olduk. Ve siz de şeref verdiniz, hoş geldiniz. Şimdi şöyle bir ikram edin bakalım, ne söyleyeceksiniz kıymetli.
1: Tabii ki.
0: Dinleyicilerimiz de, gecenin bu saatinde bizi dinliyorlar.
1: Evet.
0: Yolda, işte, evinde, değil mi?
1: Aynen
0: her
1: öyle.
0: Her neredeyse hepsine armağan olsun.
1: Size tekrar çok teşekkür ederim. İnşallah önümüzdeki zamanlarda yine bir araya geliriz.
0: Bekleriz tabii ki. Var olasınız. Her zaman, her zaman.
1: Ne diyelim? Zaman çok önemli, ömür çok değerli, giden gün çok değerli. Giden gün bulunmaz diyelim. Değer verelim ömrümüze, zamana.
0: Eyvallah.
1: Türkümüzü söyleyelim.

İyi geceler sevgili dinleyiciler. Yurdumuzun dört bir yanından derlenmiş türkülerle gece ezgileri başlıyor. Programı hazırlayan Ufuk Bakır ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Hoş geldiniz. Programımıza Muzaffer Sarı Sözer'in Hasan Tepeli'den derlediği Burdur türküsüyle başlıyoruz. Bediye Akar Türk sizlerle. Serenler serenler yüksek serenler. Ben gidiyorum mamur olsun viranlar.

Sevgili dinleyenler, gece ezgilerinde sırada Muzaffer Sarı Sözen'in derlediği bir Bayburt türküsüyle Erol Köker var. Vardım ki yurdumdan ayak göçülmüş, yavru uçmuş, ıssız kalmış otağa.

Işıklı'nın Adnan Aydemir'den derlediği Erzurum türküsünü Nurullah Akçayır'dan dinliyoruz. Hey ağalar, hangi derde yanayım? Yitirdim aslımı, gören olmadı.

Zafer Sarı Sözen'in Kadir Acar'dan derlediği Isparta türküsüyle Muzaffer Ertürk sizlerle. Evlerinin önü Mersin, sular içmem tersin tersin.

Azize Tözemin Osman Pehlivan'dan derlediği Rumeli türküsünü Hale Gür söylüyor. Dama bulgur sererler, çıkma boyun görerler.

Gece ezgilerinin sonuna geldik. Programı hazırlayan Ufuk Bakır ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Tekrar görüşünceye dek her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın.

0: TRT Türkü.
1: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

Türküler insanın kendine tuttuğu aynadır. Gurbetin yükünü hafifletir, sevdanın adını koyar. Dilden dile dolaşırken yalnızca ezgi değil, yaşanmışlıkları ve yarım kalmış hikayeleri de bugüne taşır. Karacaoğlan'da doğaya karışan, Aşık Veysel'de toprağa yaslanan bu sesler, geçmişle bugün arasındaki en güçlü gönül köprüsüdür. Bugün de bu köprüden yola çıkıyoruz. Stüdyomuzdan gönlünüze seslenmeye başlıyoruz. Türkiye ve Yılmaz İpek stüdyosundan sizinle buluşuyor. Mikrofon başında ben Fedai Tekşahin ve sanatçı arkadaşım Asilhan Doğan ile birlik,

0: birlikte bir saat süresince sizinle olacağız. Ve işte bugün bize eşlik edecek ekip arkadaşlarımız. Bağlamasıyla saz grup şefimiz Murat Tezcan Ün, nefesli sazlarıyla Halil Çok Yürekli, klasik gitarıyla Ergün Pala, bas gitarıyla Olgun Kılıç, ritim sazlarıyla Murat Gaz. Programımızı bugün Esra Eren hazırladı. Seslerimizi en iyi şekilde size ulaştırmamızı sağlayacak ton meisterimiz ise Burçin Aktükün. Asilhan Doğan programımızda Erzincan, Tercan yöremizden sevilen bir türküyle başladı. Yârim senden ayrılalı hayli zaman oldu, gel gel. Bak gözümden akan yaşlar, aburevan oldu, gel gel dedi. Hoş geldin Asilhan'cığım.
1: Hoş bulduk Feda'ya abi.
0: Sen de geldin, hoş evet, geldin. Yurt hepiniz, dışından geldin evet, değil mi? Geldim. Bir tatil yaptın, dinlendin azıcık. Sen de hoş geldin.
1: Hoş bulduk abi, birlikte. Sağ olasın.
0: Ağzına ederim. Sağlık.
1: Sağ arkadaşlarımın eline sağlık. İçinde teşekkür ederim.
0: Program boyunca
1: üstadlarımızın evet, da ellerine, gönüllerine, yüreklerine sağlık. Bugün güzel türkülerimiz var. Güzel türküler hazırladık. Dediğin gibi Erzincan'dan başladık.
0: Yola.
1: Erzincan'a da selam olsun. Sivas'a doğru yol alacağız gibi evet, görünüyor. Evet. Değil mi? Doğru mu?
0: Evet. Yine güzel bir türkü var. Yıkılası gurbetel sağ gelen hasta gider. Sivas'ın Kangal kazasından Akgedik köyünden yükselen işli bir hasret çığlığı var sırada. Zeliha Şahin ve Meliha Yılmaz'ın sesinden günümüze ulaşan bu güzel Sivas türküsünde yâre giden yolları arıyor Asilhan Doğan. Yol üstünde karakol, nereden gider yâre yol.

0: Ağzına sağlık Asilhan Doğan.
1: Teşekkür ederim.
0: Ellerinize sağlık arkadaşlar. Evet, bakalım ben nereye doğru gideceğim. Nevşehir Ürgüp yöresinden Refik Başaran'ın dilinden düşmeyen yürek yakan bir ağıtla devam edeceğiz. Kaybın, yasakların ve bir de sel gibi silinip giden hayatların acısı bu Hüseyin'in türküde yankılanıyor. Sözün ve matemin buluştuğu noktadayız. Bu güzel türküyü de ben seslendirmeye çalışacağım. Ayşem'in yeşil sandığı daha elinin değdiği.

0: Yüreğine sağlık Fedai abi.
1: Arkadaşlarımın da ellerine sağlık. Evet, Ürgüp'ten yine Sivas'a doğru bir yukarı doğru çıkalım.
0: Evet, tekrar Sivas'a.
1: Yine rahmetle analım Muhlis Akarsu, büyük üstad değil mi?
0: Üstad, rahmet
1: İnanılmaz
0: olsun.
1: güzel
0: Ruhu
1: deyişleri
0: şad olsun.
1: var. Çok büyük katkıları var. Çok güzel türküleri var repertuarımızda. Yine o deyişlerden bir tanesi. Deli gönül feryat etme boşuna, hal bilmez kişiye yar olamazsın. Bir mürşide bağlamazsan özünü, hakkın huzurunda var olamazsın.

Ülkemizi ve dünyanın pek çok ülkesini tehdit eden orman yangınları, küresel iklim değişikliğinin acı göstergelerinden yalnızca biri. Doğadaki canlı varlığını korumak için bitki örtüsüne, yaban hayatına zarar gelmesini önlemek zorundayız. Çünkü insan hayatı birbirine sıkı sıkıya bağlı bir zincirin halkaları gibi doğadaki diğer canlıların hayatına bağlı. Ağaçlar yoksa ormanlar yok. Ormanlar yoksa yağmur yok. Yağmur yoksa su yok. Su yoksa hayat yok.

0: TRT Türkü.
1: Evet, türkü yolculuğumuz yine Sivas'ta devam edecek. Asil Han Doğan, türkünden olsun senden alalım mı?
2: Evet abi, Sivas'tayız. Yüce dağ başında yanar bir ışık, düşmüşem derdine, olmuşam aşık diyeceğiz.

0: Asilhan Doğan'ı dinlediniz. Ağzına sağlık.
1: Teşekkür Asilhan'cığım. Ederiz.
0: Arkadaşlarımızın da eline gönlüne sağlık. Bu türkünün üstüne değil mi ne söylenir?
1: Evet.
0: O sözlerin güzelliği, ezginin akışı ne güzeldi değil mi?
1: Aynen Türklerimizin öyle.
0: Birçoğu
1: evet,
0: öyle.
1: Gidiyor yani türkülerin evet hepsi. Kesinlikle öyle ama bazı türküler de var böyle gerçekten.
0: Bu onlardan biri evet, değil mi? Böyle yavaş biri. Söyleyince de çok duygusal, çok güzel oldu. Oradan Kırşehir'e doğru gidiyoruz.
1: Evet, Kırşehir'e doğru gidiyoruz abi. Neşet Ertaş'tan alınan bir eser. Bağışla sevdiğim, hakkı seversen
0: bu eser
1: diyeceğiz.
0: Hakkında ben bir şey söylemek tabii istiyorum. Abi. Şimdi kaynaklarımızda Naci Düzel benim İstanbul'dan arkadaşımdır. Onun Turan Engin'den derleyip işte kaynak kişi Neşet Ertaş gözükmekle birlikte Muhlis Akarsu'nun eseri olduğu da söyleniyor. Yani bunu hatırlatmak istedim. Aslında bunu kurum olarak düzeltebiliriz. Evet. İyi araştırıp. Çünkü Neşet Usta'nın tavrına biraz ters yani daha çok Muhlis'in eserlerine
1: evet,
0: benziyor hakikaten de.
1: Tavrına, evet,
0: yani güzel bir değişine ama Neşet Ertaş kaynak kişi olarak geçiyor. Bunu böyle en kısa zamanda sanırım düzeltiriz ve doğrusunu buluruz diye düşünüyorum. Bağışla sevdiğim hakkı seversen.

0: Ağzına sağlık Asilancığım. Ellerinize sağlık arkadaşlar.
1: Allah, teşekkür ederiz abi.
0: Evet.
1: Senin de teşekkürlerine sağlık. Dijital
0: Taş dedik. Oradan bir Malatya yapalım. Olur mu Asilan?
1: Tabii ki. Ne demek? Selam olsun Malatya'ya evet. Da bu arada.
0: Anadolu'nun her dağı taşı bir hikayeyi saklar bağrında. Şimdi Malatya yöresinin ezgileriyle yüreğimizi dağlayan ağıtı da ben seslendirmek istiyorum. Adatepe, Adatepe, yağmur yağar sere serpe. Asiye'yi sele verdik, daha yavruları körpe.

0: Evet, güzel bir ağıt.
1: Yüreğinize sağlık.
0: Çok güzel türkü değil mi? Yani bu da inanılmaz anlatılmış.
1: Türkülerimizin hepsi öyle Fedai abi. Alt teması, metni, yaşanmışlıklar. Hepsi bir olayı, bir duygu durumunu anlatıyor. Yani duygulanmamak elde değil.
0: Muhakkak ki. Yani hevesli dinleyenlerimiz... Türkülerin hikayeleri diye girip araştırırlarsa inanılmaz hikayelerle karşılaşacaklar. Zaten sözlerde birçok şey ifade ediliyor ve anlatılıyor. Evet. Ben hatırlarsın yönettiğim korolarda da eğer 3 kıta 4 kıta bir anlam bütünlüğü varsa hepsini okuturdum. Çünkü o bir hikaye anlatıyor.
1: Evet,
0: yani
1: kesinlikle.
0: Giriş gelişme sonuç şey yapmak lazım, bildirmek lazım, evet. Anlatmak lazım.
1: Biz de bugün öyle yapıyoruz zaten, evet. Değil mi?
0: Bütün yani girişi yapıp gelişmeyi atlayıp sonucu yaparsak anlam bütünlüğü
1: evet,
0: bozuluyor.
1: Kesinlikle öyle, kesinlikle öyle.
0: Yine Malatya'da kalalım. Sen de eşlik edebilirsin.
1: Tabii ki, seve seve.
0: Benim çok sık okumadım.

0: TRT Türkü.
1: Zaman su gibi akıp giderken dertlerin ve telaşların arasında bazen durup nefes almak, özümüze bakmak gerekir ya. İşte tam da öyle bir anda gönül telimize dokunacak bir Sivas deyişi seçmiş Asilhan Doğan. Ne seçtin Asilhan'cığım? Anonsunu senden alalım ve çalalım, eşlik edelim sana.
2: Abi, ömür bahçesinin gülü solmadan uyan gel gözlerim gafletten uyan diyeceğiz.
1: Buyurun.
2: Bugün de hep Sivas'tayız.
1: Hayır olsun, olsun inşallah. Sivas'a torpil olsun. Başka zamanda başka illerimiz

0: Ağzına sağlık Asilhan'cığım.
1: Teşekkür ederiz.
0: Sen böyle sanki biraz memleket hasreti çekmiş gibisin. Seni öyle gördüm Asilhan. Doğru mu düşünüyorum acaba?
1: Evet, bugün bir böyle...
0: böyle hep duygusal, hep lirik türküler yani getirmişsin.
1: Söylüyoruz da bugün bir ayrı bir şey var
0: sen
1: abi.
0: Sen ne yaptın? Ülkeden uzaklaştın mı? Evet, nereye, bir yere mi gittin?
1: Uzaklaştım. Daha güzel türküleri icra edeyim diye olsa gerek. Evet,
0: bir tatil yaptın geldin evet, değil
1: kısa,
0: mi?
1: Kısa bir tatil yaptık. Şöyle resetledik kendimizi. Geldik.
0: İyi yaptın. İyi yaptın, ne güzel. Bugün böyle Sivas Malatya ağırlıklı oldu, olsun. Her yöremizin, tüm illerimizin türküleri güzel, inanılmaz güzel türküler var. Yine onlardan bir tanesi.
1: Evet. Malatya.
0: Evet, Hasan Durak kaynak kişi, önemli bir kaynak kişi. Anonsu senden alalım.
1: Beni dertten derde saldın, şu gönlümü nasıl çaldın? Mecnunum, Leyla'mı buldum, güzel bu nasıl sevdaymış evet diyeceğiz.

0: Ağzına sağlık.
1: Teşekkür ederiz. Eşliklerine sağlık Feda.
0: Evet, programımızın sonuna doğru yaklaşıyoruz.
1: Evet.
0: baktım. Şöyle bir kıta belki bir uzun hava sığar gibi geliyor. Çünkü türkümüz az kalır. Hı-hı. Hemen Neşet Ertaş'tan alınan kaynak kişilik yaptığı güzel bir uzun hava. Gönül ne gezersin seyran yerinde diyelim. Daha sonra da
1: keyifle
0: bakalım eseri sıradaki eserimizi okuyalım.

Sevgili dinleyenler, bunu da böyle kabul etsin ve son türkümüze geçmeden önce Türkiye Evi'nde bu haftanın sanatçısı Asilhan Doğan arkadaşımdı. Birlikte programımızı devam ettirdik. Bağlamasıyla saz grup şefimiz Murat Tezcan Ün, nefesli sazlarıyla Halil Çokgürekli, klasik gitarıyla Ergün Pala, bas gitarıyla Olgun Kılıç, ritim sazlarıyla Murat Kas bizimleydi. Program yapımcımız Esra Eren ve ton maestrimiz Burçin Aktürk'ün. Ve son türkümüz Musa Eroğlu'dan alınan yine güzel bir türkü. Şu dağların yükseğine erseler, lale sümbül, mor menevşe derseler.

0: benim türküm.
1: Merhabalar, ben Antalya Korkuteli'den Asya. Çocuklarım Meryem, Şura, Amine, Afra ve Alparslan Tuna için Yayla Çiçeği Misin türküsünü istiyorum. Hepinize selamlar.